0: saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki görüşmedeydi. Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya varıldığı açıklandı. Arabulucular Pakistan ve Katar'da ortak açıklama yaparak görüşmeler olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını bugün Ankara'da sürdürecek. İlk olarak partisinin Ankara İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak olan Erdoğan'ın gündeme dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. ATO'daki programın ardından Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına da başkanlık edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. Kahire'deki dörtlü mekanizma toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Fidan, çatışmasızlık mekanizmasının kurulmasının önemine dikkat çekti. İsrail'in barış girişimlerini sabote etme ihtimaline karşı uyardı. İşgalci İsrail, ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar Amerikalı üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından yapıldı. Nevşehir'de MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından bağışlanan arsa üzerine inşa edilen Hacı Bektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi'nin ikinci etabı tamamlandı. Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programıyla Cemevi tam kapasite hizmet vermeye başladı. Programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Yükseköğretim kurumları sınavının tüm oturumları yapıldı ve YKS maratonu tamamlandı. Sınav merkezlerinde yoğunluk yaşanırken aileler de okul önlerinde heyecanla bekledi. YKS'nin tüm oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Sınav sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. A Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Çin'i 3-2 yenerek 4-4 yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan tebrik mesajları geldi. Kurultay tartışmalarının gölgesindeki CHP'de bu hafta iki toplantı yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleriyle ayrı ayrı bir araya gelecek. Gündemde olağan kurultay sürecinin takvimi ve yol haritası olacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada başörtülü kadınlara hakaret içerikli paylaşım yapan kişi hakkında resmen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli kadın gözaltı kararı verildi. Kadın hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde iki işçi maden ocağındaki taş kırma kuyusuna düştü. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazaları beraberinde getirdi. Yurdun farklı noktalarında meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. Okullarda orman programı Türkiye'de de yaygınlaşıyor. Çocuklara yaşayarak çevre bilinci kazandırmayı amaçlayan programa Türkiye'den katılan okul sayısı 638'e ulaştı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı koordinesinde yürütülen projeyle bu yıl yaklaşık 174 bin öğrenci yeşil alanlarda eğitim gördü. Haberleri sunduk.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba. Yeni bir gün, yeni bir hafta, yine sağlık, mutluluk, huzur dileklerimizle selamlıyoruz sizleri. Gerisini gönlünüze bırakıyoruz. Sizin için ne iyi, ne güzel, ne hayırlı olacaksa o gerçekleşsin diyoruz. Aynı dilekler elbette bizler için de geçerli. Efendim, güne de haftaya da güzel başlayalım, güzel devam etsin. Bu programı bu sabah sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Tuna Şengil ulaştırıyor. Mikrofon başında ise spikeriniz ben, Dilek Demirbilek Topçu varım. Merhaba. Merhabaya karşılık bekleriz, isteklerinizi bekleriz. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj attığımız. Tekrar ediyorum, 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj attığımız. Facebook'tan TRTname resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 7.30'a değin yapımcımızın sizler için seçtiği, sonrasında sizin isteklerinizle oluşacak bir repertuar var her zaman olduğu gibi. Bakalım sizlerden gelecek istekler bugün hangi duygulara sürükleyecek bizleri? Efendim, karayollarında durum, hava durumu da elbette paylaşacaklarımız arasında yer alacak her zaman olduğu gibi. İlk şarkımızı dinlemeye başlayalım. Çiğdem Yarkın'a kulak verelim. Şekip Ayhan Özışık'ın Nihavend makamındaki eseriyle. Yine hazan mevsimi geldi. Yine yapraklar rüzgarların peşi sıra gidecek.

Gün bir candı, bir nefesti. Sorma bana o aşkı, sorma. Aradan yıllar geçti dedi Furkan Biçer. Yıldırım Gürses'in Uğur Gür'ün dizeleriyle bestelediği Nihavend şarkısıyla. Aynı makamda bir Dursun Karaca şarkısıyla da Melihat Gülses mikrofona geliyor. Güfte Saadet Vural imzalı. Seninle bu aşkı kaldığı yerden devam ettirelim bitmemiş gibi.

Son mektup Yıldırım Gürses'in Aydın Ünsal'ın dizeleriyle bestelediği Nihavend şarkısıydı. Bahadır Özüşen'den dinledik. Meslem Özşimşir bu kez mikrofona geliyor. Sebahattin Hizmettin'in Hicaz şarkısını seslendiriyor. O gözlerin söylüyor hep gönlünün aşk şarkısını.

90 Eylül'ünü dinledik. Halil Gürdal İnal'ın Vural Şahin'in dizeleriyle bestelediği Hicaz şarkısıyla Sevda'nın yolunda son durağımsın. Hicaz bir eser daha var sırada. Güfte Aşkın Tuna'ya beste.

0: Sıradaki şarkı sizin. TRT Name sizin için çalıyor.
1: Efendim istekler başlıyor, saatler 7.42'yi gösterirken günün ilk isteğini Yaşar Özel seslendiriyor. Münir Nurettin Selçuk'un Vecdi Bingöl'ün dizeleriyle bestelediği eseri Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın mutlu haftalar dilekleriyle ulaşıp istemiş. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönül'den Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarıyla ekibimizi ve name dostlarını ortak etmiş. Ayrıca deyip Saffet Bilir'i de ortak ediyor. Efendim sevgiler yolluyor, teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Süleyman Altuner de name dostlarına hayırlı haftalar dilemiş.

ve efendim o da sıradaki esere ortak olacak. Çünkü istediği şarkı Sorma idi. Onu da, bu şarkıyı da çalmıştık akışımız içinde. Umuyorum ki dinlediğiniz şarkınızı, dinleyemediyseniz bu şarkıda size ve sevdiklerinize armağandır. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlar, sevgiler yollamış. Eşi Meral Hanım ve oğlu için istemiş. Oğlu Ege'ye, tüm şarkı severlere armağan olsun diyor. Bodrum Fethiye yolundan ulaşıyor Bayram Gökçen. Sıradaki eser torunlarım Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan olsun diyor. Osman Selçuk Altun, iyi yayınlar diliyorum demiş Karamürsel'den ulaşıp. Canım eşim Pınar Çetin Altun'a, tüm TRT Name dostlarıma, yeryüzünün kanatsız melekleri, sağlık çalışanlarına hediyedir diye de ulaşmış. Efendim mutlu, sağlıklı, huzurlu bir hafta dilekleriyle sağ olunuz. Muharrem Yorulmaz da hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Sefa bulduk ekibe, tüm dostlara armağan ediyorum demiş. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler yollayıp sıradaki eseri esere ortak olmuş. İsmail Etişken de Karabük Safranbolu'dan TRT Name dinleyicilerine ortak etmiş. Efendim isteklerini yerine getiriyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz Yaşar Özel'in sesiyle. Dumanlı başları göklere ermiş, yedi renk üstüne hareli dağlar.

Beyati makamındaki eser Tanburi Mustafa Çavuş'a aitti. Burcu Göktürk seslendirdi. Yıldırım Keleşoğlu Riva Beykoz'dan ulaşmış. Haftanız bu güzellikler gibi geçsin demiş. Efendim Lale Devri bestecilerinden Tanburi Mustafa Çavuş'un şarkısını istiyorum diyerek de ricada bulunmuş. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlar sevgiler yollamış. Efendim ekibimize, eşine, çocuklarına, torunlarına, tüm name dostlarına herkese armağan etmiş. Erdoğan Oktay da hayırlı sabahlar diliyor. Hamit Bey köyü Ceyhan'dan selamlar yolluyor. Özmeltem sitesi sakinleri için çalmamızı istiyor. Mustafa ile Aydemir çifti Ordu Fatsa'dan selamlar yollamışlar. Ve efendim isimler saymışlar. Dinleyicilerimizden, hanım dinleyicilerimizin isteklerini daha doğrusu hanım dinleyicilerimize istek yollamışlar. Coşkun Bakan Antalya'dan selamlar yolluyor. TRT Name ekibimiz ve dostlarıma diyerek sıradaki şarkıya ortak oluyor. Efendim onların istekleri bu eserle yerine getirildi. Sırada Hicaz makamında bir Selahattin Pınar isteği var. Adana'dan Selahattin Erzi istemiş. Hoş geldiniz demiş. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ve bu şarkıyı hem eşi Yıldız Hanım'a hem ekibimize armağan ediyor sevgili dinleyicimiz. Sizler de iyi ki varsınız diyelim. Efendim başarılı bir yayın haftası dilekleriyle ulaşan dinleyicimizin isteğini yerine getirelim. Canan Sezgin Geylan bu kez mikrofonda. Mustafa Nafiz Irmak sözleri yazmış. Biraz önce de belirttiğim gibi bir Selahattin Pınar şarkısı, Hicaz makamındaki eseri birlikte dinliyoruz. Anladım, sevmeyeceksin sen nazlı çiçek.

Kapıldım sana bir Mecnun gibi, bir gün görmeden duramıyorum. Zekai Tunca'nın, İlkan San'ın dizeleriyle bestelediği Hicaz şarkısını bestekarının sesiyle Zekai Tunca'dan dinledik. Ankara'dan Hasan Demirel, mutlu kalın, uğurla kalın diyerek mutlu sabahlar dilekleriyle istemişti bu eseri. Name dostları merhabalar diyor İhsan Demircioğlu, Ankara Yeni Mahalle'den ulaşıyor. Efendim teşekkürler etmiş ekibimize, sizlere armağan ediyorum. İyi ki varsınız demiş, çok teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız. Sena Yıldırım Balıkesir Edremit'ten selamlar sevgiler ulaştırmış. Eşi Mustafa Bey için istemiş. İbrahim Kaçar, tüm radyo dostlarıma günaydın, hayırlı haftalar, hayırlı işler olsun diyor. Sağlıklı günler dileklerini iletiyor Eskişehir'den. Zeki Özceylan, günaydın, günümüz aydın olsun demiş, Alanya'dan selamlar yollamış.

Eşi Süheyla Hanım arkadaşları Enver ve Mualla Saharoğlu için istiyor. Kolaylıklar diliyor. Sizlerin de ömrüne bereket efendim. Çok teşekkürler. Ay doğdu. Trabzon'dan Yomra Özil Mahallesi sakinlerine ortak ediyor. Uşak Eşme'den Şahap Ünal torunu Ares için istiyor. İstekler böylece yerine gelmiş oluyor ki biz de ikinci saatimize girdik. Saatler 8'i 3 dakika geçerken Nusret Yılmaz mikrofona geliyor bu kez. Güftesi Hüseyin Balkancı'ya, bestesi Hasan Esen'e ait şarkıyı seslendirecek. Isparta'dan sevgili dinleyicimizin isteğini yerine getireceğiz. Saffet Bilir Zeki Özceylan, Seniha Cengizhan ve Piraye Özgün için istiyorum diyor sevgili dinleyicimiz. Şevki Şahinoğlu zannederim, ismini şu anda göremedim ama bu yazım şekli ona ait. Peki Şevki Şahinoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz. Sizler de iyi ki varsınız diyelim ve şarkıyı birlikte dinleyelim. Boş ver.

Gözlerin bir içim su, içim yandı doğrusu. Öpeyim gözlerinden, kalmaz gönül korkusu. Ümit Koroğlu seslendirdi Ferit Sıdal'ın bu Suzinak şarkısını. Sözler Kemal Şakir Yakar'a aitti. Ankara'dan Erdal Uçman, eşi İlkay Uçman için istemişti. Sıradaki esere geçiyoruz. Sıradaki şarkımız Ali Şen Ozan'ın Yahya Akengin'in dizeleriyle bestelediği Nihavend şarkısı. Ali Şen Ozan'ın yorumuyla. Sezer Ayşe Gökhan, Kavaklıdere Ankara'dan ulaşmışlar bize. Name dostlarım, güzel günümüz sağlık, huzur ve sevinçlerle aydın olsun. Tatlı yayınınız hep var olsun sizlerle ve tüm TRT camianızla demişler. Teşekkür ediyoruz. Sevgili ailem, Gökhanlarım, annem, babam, abim, Atillam, ikiz ablalarım Necla'm ve Muallam. Mın aziz anılarına demiş sevgili dinleyicimiz. Efendim, onların isteklerini yerine getirelim, şarkıyı birlikte dinleyelim. Dost bildim kendime yüce dağları.

0: Yol Durumu.
1: Kayseri Pınarbaşı yolunun 24 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Sürücülerin Tomarza ilçesine ulaşabilmesi için Akmescit yolunu kullanmaları gerekmekte. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 3 ila 4. kilometrelerinde sanayi farklı seviyeli kavşak. Çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ile 62. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanmakta. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

0: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Yolda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizi iletip sıradaki şarkıyı da armağan edelim. Oğuz Onur Ankara Küçük Esat'tan günaydın diyerek ulaşmış bize ve isteğini ulaştırmış. Bir Halil Aksoy şarkısı isteniyor. Ekibimize, Name dostlarına kucak dolusu sevgiler, selamlar yolluyor. Huzur, mutluluk, kolaylıklarla dolu güzel bir gün ve güzel bir hafta diliyorum demiş sevgili dinleyicimiz. Gonca Gülüm'e, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı, İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarıma, Samsun Atakum Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarıma, sevip de kavuşamayanlara demiş. Tüm dinleyicilerimizi ve bizi de ekibimizi de ortak ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin de ömründe bereket, sağ olunuz. Tuncel Erol da Eskişehir'den ulaşmış. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlamış. Sizlerin isteğini de bu eserle yerine getirelim. Ve Ayten Baykal'ın dizeleriyle Halil Aksoy'un Nihavent namelerinin buluştuğu şarkıyı Zeynur Demirbilek'ten dinleyelim. Unutmadım seni bir an, bir alevsin kalpte yanan, akıp duran zalim zaman, söyler bizim şarkımızı.

0: Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Bursa 31, Çanakkale ve Kırklareli 30, İstanbul 28, Afyonkarahisar 20, Denizli ve Muğla 33, İzmir ve Adana 34, Antalya 36, Hatay 30, Burdur ve Çankırı 29, Ankara ve Konya 27, Eskişehir 28, Bolu ve Zonguldak 25, Kastamonu 26, Sinop 29, Amasya ve Samsun 27, Trabzon 25, Artvin 22, Erzurum 27, Kars 24, Malatya 33, Van 27, Diyarbakır 37, Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 38 derece.
2: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Efendim, saatler 8.30'u gösteriyor. Sabahın Namesi İstanbul'dan, İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınla ve sizlerin istekleriyle sürüyor. Bize ulaşmak isterseniz, sizde benim şarkılarım okunsun diyorsanız 0552 040 66 44 numaralı WhatsApp mesaj hattımıza mesajlarınızı iletebilirsiniz. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı yollayabileceğinizi hatırlatalım ve sıradaki isteğe geçelim. Bolivya'dan İbrahim Özdemir, selamlar, sevgiler, günümüz aydın olsun demiş. Efendim, sağlık, mutluluk, huzur dilekleriyle ulaşmış. Kendime, Dilek Hanım size, Gaye Hanım'a ve Sabahın Namesi dinleyenlerine armağan olsun diyor. Şevket Vurgun, günaydın demiş tüm dinleyicilerimize ve Bursa sporlara armağan ediyormuş. Ümit Sağlam, Dinar Hacıbeşirli Köyü'nden selamlar yolluyor. Gurbetteki köylüleri, name dostları ve ekibimizi ortak ediyor. Hatice Kaymak Solak, İzmir Selçuk Efes'ten selamlar, sevgiler, TRT Name dinleyen tüm dostlarıma armağan olsun diyor. Osman Çokyaman, Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese selam olsun demiş. Efendim, sizleri de ortak edelim, Sevval Şentürk'e kulak verelim. Güfte Hikmet Şünasi Önol, beste Avni Adıl, makam Acem Kürdi. Bir başka eda, başka bir arzuyla geldin, akşam oluyordu yine bir başka güzeldin. Bu şarkıyı dinleyeceğiz ama sevgili Tuna, teknik yönetmenimiz diyor ki bir başka şarkı var sırada. Efendim, o şarkıyı mı dinliyoruz? Peki, girelim şarkıya. Hangi şarkı olduğunu görelim, sonra anonsumuzu yapalım.

Aşka merakım ezelden sen güzel bir bahaneydin. Bekir Ünlü Ateğer'i dinledik. Zekai Tunca'nın Bükür Deli Asker şarkısıyla. Manisa Turgutlu'dan herkese hayırlı sabahlar, selamlar, kucak dolusu sevgiler diyerek ulaşıyor Serdal Karakaya. Ve bu şarkıyı TRTName ailesi ve tüm dostları için istiyor. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki esere geçelim. Saatler 8.37'yi gösterirken Esra İçöz bu kez mikrofona geliyor. Güftesi ve bestesi Zübeyde Yalın Öktem'e ait Hicaz şarkıyla. Fethiye'den Tarık Konal sizi sevgiyle kucaklıyorum demiş ve bu eseri tüm TRTName sevenleri için istemiş. İsteğini yerine getiriyoruz şarkıyı birlikte dinliyoruz. Bil ki yerin dolmadı.

Bir geceye bir ömür verilir Kanlıca'da. Faruk Salgar'ı dinledik Avni Anıl'ın bu Kürdileyici Asker şarkısıyla. Güfte Halil Soyer'e aitti. Gülten Duran Mersin'den güzel bir gün dilemiş. Eser sizlere ve Nami dinleyenlere armağanımdır. Kıymetli emekleriniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyoruz, sizler de iyi ki varsınız. Mersin'den Zeki Harman yayınlar dilekleriyle Harman ailesi ve dinleyicilerimiz ve bizler için istiyormuş. Mehmet Uçak Balıkesir'den selamlamış. Sesinizle ismimizin ulaştığı her yere kucak dolusu mutluluklar diliyoruz demiş. Çalışma arkadaşları Şirin Hanım ve Gülen Hanım ve Turgutlu'dan Ali Balcı ile Doğan Çizmeci'yi ortak etmiş. Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlar saygılar yollayarak hayırlı sabahlar dilekleriyle ulaşıyor. Sıradaki eser bugün doğum günü olan oğlum Ömer Alperen Özdemir'e armağan olsun diyor. Oğlunuzu kutlayalım, sağlıklı ömürler dileyelim. Osman Angay Çorum'dan gönül dolusu sevgiler demiş. Oğlu Ahmet, kızı Rabia Narbana, torunları Rana, Zeynep, Lara, Osman Alp için istiyor. Zehra Bıçakçı İzmir'den iyi yayınlar diliyor. TRT Name dinleyen tüm dostlarıma armağan olsun diyor. Kayseri'den İsmet Köklü, TRT Name dinleyen bütün dostlarıma ve Kapadokya'dan Vedat Kara Aslan'a, eşine, çocuklarına, İrfan ve eşi Emine Hanım'a armağandır diyor. Onların istekleri de bu şarkıyla yerine geldi. Efendim, sıradaki isteğimiz Osman Babuşçu'nun bir Kürdileyici Asker şarkısı. Celal Abacı seslendirecek. Altınordu'dan Ekrem Mert'in isteği yerine gelecek. TRT Name dinleyicileri için istiyormuş sevgili dinleyicimiz. İsteğinizi yerine getirelim. Şarkıyı birlikte dinleyelim. Her gün alevlenen bu aşkımızı bir sen, bir ben, bir Allah bilir.

Küçük yaşta aldım sazı elime. Melihcan'ı dinledik Hüzzam makamındaki bu eserle. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik'in isteğiydi. Efendim kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar diyerek ulaşmış bizlere. Saygı bizden, teşekkür ediyoruz. Sizlere, eşim Saynur Hanım'a, ablam Nuran, torunlarım Elif Göktuğ, Duygu Kıvanç, Selcan, Efe, Elanur, Ahmet Yiğit ve Yağız Özçelik'le Çerçi, Mingil, İçel, Eren ve Derman ailelerine armağan ediyorum demiş. Sabahat Keçili, Osman Eli Bilecik'ten beni sevenlere armağan olsun, yarınınız bugünden daha güzel olsun diyerek ulaşmış. Şükrü Özdamar, Nidebor'dan mutlu huzurlu bir gün dilekleriyle çok değerli annem Nurhayat Özdamar ve TRTname dinleyen bütün gönül dostlarımız için diyor. Onların istekleri de böylece yerine geliyor. Sıradaki isteğe geçelim efendim. Sırada Bilge Özge'nin İlter Yeşilay'ın dizeleriyle bestelediği Hicaz şarkısı var. Mediha Şen Sancakoğlu'nun sesiyle dinleyeceğiz. Ankara'dan Süleyman Altuner'in de isteğini yerine getireceğiz. Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter.

Gücüme gidiyor böyle yaşamak. Emel Sayın'ı dinledik, Ziya Taşkent'in Seyhan Girginer'in dizeleriyle bestelediği Muhayyer şarkısıyla. Mehmet Çabuk Kahramanmaraş'tan hayırlı sabahlar dilemiş ve tüm Kahramanmaraşlılara TRT Name

çalışanlarına, ekibimize de ayrıca armağan etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki esere geçelim. Saatler 9'u 4 dakika geçiyor. Yani son saatimizin içine girdik bile. Zaman yine su misali akıyor. Hatay 4 yol Kuzuculu mahallesinden iyi, hayırlı, huzurlu günler dilerim demiş Mehmet Çelebi. Ve şimdi dinleyeceğimiz eseri istemiş. Efendim çok teşekkürler, çok incesiniz, sağ olunuz. Programda emeği geçenlere ve ayrıca bana da armağan etmişler. Çok teşekkürler, sağ olunuz. TRT'nin sesinin ulaştığı herkese de armağandır demişler. Armağandır diyelim ve şarkıyı birlikte dinleyelim. Yağdır Mevlam Su, Mahmutoğlu'nun Erol Martal'ın dizeleriyle bestelediği şarkısıydı. Şarkıyı Nurten Demirkol'dan dinliyoruz.

Talihin elinde oyuncak oldum, kader böyleymiş, buymuş alın yazım. Arif Sami Toker'in Hüzzam şarkısını Ayşe Ekiz'den dinledik. Uşak'tan Meral Özhan'ın isteği yerine geldi. Hayırlı sabahlar, yeni gün, yeni hafta, sağlık, huzur, güzellikler getirsin deyip eşi Erol Bey'e, kendisine, değerli sunucumuz, değerli yapımcımız diyerek bizlere, name dostlarımıza armağan etmiş sevgili dinleyicimiz Uşak'tan da kucak dolusu sevgiler göndermiş. Mustafa Çatlakkaya, gününüz aydın, gönlünüz şen olsun diyor. Aladağ Eyner köyünden Paşpınar yaylasına bizleri dinleyen herkese kucak dolusu selamlar iletiyor. Selami Kabakçı Niksar'dan TRT Name dostlarım günaydınlar demiş. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den selamlamış. Afşin'in müzikseverler için istemiş. Mithat Kaykı Edirne Uzunköprü'den eşi Şidem Hanım'a kızı Nehir'e armağan ediyor. Zeki Başoğlu Zonguldak'ın Şirin ilçesi Gökçebey'den en içten duygularımla bezenmiş diyerek dumanı üstünde tüten sımsıcak selamlarımı getirdim size diyerek noktalıyor iletisini. Savaş Özat'a İzmir'den yapım yayın ekibine tüm name dinleyenlere armağan olsun demiş. Rıza Yakın Bafra'dan selamlıyor. Gurbette yaşayan Bafralılara TRT Name frekansında bulunan bütün dostlara aileme diyerek istiyor. Murat İşi Sağlam Nide Kemerhisar'dan ulaşmış. Eşi Nisa Hanım için istemiş. İsteklerini yerine getiriyoruz. Teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimize. Ve efendim sıradaki isteğe geçiyoruz. İsmail Genç Kocaeli Kandıra'dan ulaşıyor. Eşi Tülay Hanım ve Neşe'yi Sağlık Türk Sanat Müziği Korosu arkadaşları ve benim için de istemişler, sağ olunuz. Hollanda Tilburg'dan bolca selamlar. Eşim Zehra ve kızım Aydilgem için armağan olsun demiş bir sevgili dinleyicimiz. Anlaşılan o ki yeni de bir sevgili dost. İsmini göremedik. İsmini göremedik. Hollanda'dan, Tilburg'dan selamlar diyen sevgili dinleyicimizin ismini göremedik. Kendisini bilir diyelim. Özellikle WhatsApp üzerinden gelen isteklere mutlaka isminizi, soyadınızı yazın diye defalarca söylüyoruz. Ne olur yazınız, böyle havada kalmasın istekler. Sonra ulaşmak zor olabiliyor. Aramıza hoş geldiniz diyelim Hollanda'dan sevgili dinleyicimize. Ve bundan sonra daha çok sesinizi, soluğunuzu isminizle birlikte duyuralım istediğimizi de belirtelim efendim. Asıl istek sahibimizse Güler Sunar Karahan Dikili'den gönül dolusu selamlar, sevgiler yollamış. İskenderun İstemir Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarıma, TRT Name dostlarıma, Güzide sunucumuza, hazırlayan Gaye Görkem Hanım'a, ekibinize demiş. İyi ki varsınız diyerek istekte bulunuyor. Sevgili dinleyicimiz, çok teşekkür ediyoruz ve bir Selahattin İçli şarkısı dinliyoruz. Cansın Erol yazmış dizeleri. Aha Turuk seslendiriyor. Kürdili Hicazkar makamındaki şarkıyı. Güneşin battığı yerde bir dönülmez ufka gittin. Beni böyle dertli, garip, bitkin bıraktın.

ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Vuslatın başka alem, sen bir ömre bedelsin. Mustafa Sağyaşar'ı dinledik Osman Nihat Akın'ın Bu Nihavend şarkısıyla. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Derili, Tavşanlı halkı ve name dinleyicileriyle Ali Yürük, Kenan İkiz için rica etmişti. İsteklerini yerine getirdik efendim. Yavaş yavaş da programın sonuna doğru yol alıyoruz. Saatler 9.27'yi gösteriyor. Adnan Yıldız'ın isteği var sırada. Enişten sevgilerimle demiş. Ankara'dan ulaşmış bize. Türk sanat musikisine gönül ve emek vermiş. Herkese armağan ediyorum. İyi ki varsınız. Varlığınız sağlık ve mutlulukla geçecek. Uzun ömürle birlikte olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Sizin de öyle. Çanakkale Çan'dan Gülhan Kayar, eşi Bahattin, kızları Elif ve Merve, damadı Emir, arkadaşları Halise, Gönül, Huriye, Emine, Zehra, Cemile ve Nazife için istiyormuş. Efendim teşekkür ediyoruz. Aramıza da hoş geldiniz. Yeni isimler hemen dikkat çekiyor. Sizi de ortak edelim. Umut Akgüre'ye kulak verelim. Mustafa Erses'in Nadide Buluç'un dizeleriyle bestelediği Nihavend şarkısını dinleyelim. Felek beni kul eyledi, yaktı yıktı, kül eyledi.

Bir sevgi istiyorum. İhsan Güvenci dinledik Necdet Tokatlıoğlu'nun Nihavend şarkısıyla. Sözler Halit Çelikoğlu'na aitti. Gaziantep'ten Ali Özyener. Hayırlı sabahlar dilekleriyle bu şarkıyı Halil İbrahim Zengin, Mehmet Yağcı, Serbest.

Annem Ayşe Kısacık'ın doğum günü, sıradaki eser onun için gelsin. Ona sağlıklı, mutlu, uzun bir ömür diliyorum demiş. Annenizi kutlayalım, sağlıklı ömürler dileyelim efendim. Ve eklemiş sevgili dinleyicimiz, eksik kalmasın iletisi. Onu çok seviyorum diyor annesi için. Efendim sağlıklı ömürler dileyelim bir kez daha. Zişan Avcı Ayvalık'tan ulaşıyor. Bizlere huzur dolu saatler geçirmemizi sağlayan yayın ve yapım ekibine güzel bir hafta diliyorum diyor. İbrahim ve Defne Çakar ailesine, eşim Reşit Avcı'ya ve İskenderun'dan Emel Güçlülere de armağan etmek istiyorum demiş. Armağandır diyelim. Orhan Şencan günaydın name dostları diyor. Antalya'dan selamlar, sevgiler yolluyor. Başta ekibimiz olmak üzere tüm name dinleyicilerini ortak etmiş sıradaki esere. İstekleri yerine getirdik. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Seniha Cengiz Han, Samsun'dan mutlu sabahlar. Yeni haftanın sağlıklı, huzurlu, bereketli, neşeli, sorunsuz geçmesi dileğiyle deyip şimdi dinleyicimiz Suzinak eseri istiyor. Eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut ve Gürhan'a, Atakum Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşlarına, name dostlarına, ekibimize, kıymetli sunucumuz diyerek bana da ayrıca armağan etmişler. Teşekkür ediyoruz. Gavsi Baykara'nın şarkısını dinleyeceğiz efendim. Turgay Kızıltuğ'un yorumuyla. Dokunma kalbime, zira çok incedir, kırılır.

Sen böyle istedin, bu masal bitti. Çiğdem Gürdal'ı dinledik, Yusuf Nalkese'nin şarkısıyla. Mustafa Kına istemişti. Gönlümüzün en derin köşelerinde yankılanan aşkın nameleriyle sevdanın sıcaklığını ve hasreti

İnce sızısını dile getiren, ruha dokunan, özlemle yoğrulmuş her nota bir sevgiyi, her sevgi bir vuslatı hatırlatır diyor sevgili dinleyicimiz. Ne güzel de söylüyor. Efendim selamlar, sevgiler yollamış ekibimize. Mesai arkadaşları, şube müdürü, radyosu başında olan name dostları için istekte bulunmuş. Kızılcahamam'dan Hamza Duman, herkese günaydın. Kardeşim Sema, torunum Ali Aslan için istiyorum Çiğdem Gürdal'ın sesiyle bir şarkı demiş. Hayırlı cumalar dilemiş, aramıza da hoş geldiniz diyelim. İsteğinizi yerine getirdik. Yasemin Yiğit, Mersin Çamlıyayla'dan güzel günler, iyi bir hafta diliyor. Canım kızlarım, eşim, torunlarım ve TRTname dinleyenler için istiyorum diyor. Sizin isteğinizi de bu şarkıyla yerine getirmiş olduk. Saatler 9.47'yi gösterdi bile. Muazzez Abacı'nın sesiyle dinleyeceğimiz Erdoğan Berker'in Ayten Baykal'ın dizeleriyle bestelediği Rast şarkısı var sırada. Yusuf Özcan Eskişehir'den ulaşmış ve bu şarkıyı istemiş. Aramıza hoş geldiniz diyelim sevgili dinleyicimize. Yine farklı isimler hemen dikkat çekiyor. Muazzez Abacı söylüyor Şakayık.

Haberler yollasam seni çağırsam Bilge Özgen'in Mülazım Yıldırım'ın dizeleriyle bestelediği Hicaz şarkısını Serap Kuzey seslendirdi. Çanakkale'den Firdevs Ulu'nun isteği yerine geldi. Kadife'den kesesi diyerek veda ediyoruz. İstek sahibimiz Ömer İyel Hatay Antakya'dan iyi yayınlar dilemiş. Annemle beraber dinliyoruz demiş. Aramıza yeni katılan dostlar hoş geldiniz. Sesinizi soluğunuzu daha çok duyurun diyelim. Nazan Sıvacı'ya kulak verelim ve böylece haftanın ilk programının da son eserini dinlemeye başlayalım. Efendim bizler Gaye Görkem Özçelik, Tuna Şengil, Dilek Demirbilek Topçu. Umuyoruz ki birlikte güzel başlattık günü de haftayı da. Çarşamba sabahı yine birlikte olmayı diliyoruz, istiyoruz. Siz de isterseniz buluşalım efendim. Hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki görüşmedeydi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Arabulucular Pakistan ve Katar'da ortak açıklama yaparak görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini bildirdi. Açıklamaya göre Hürmüz konusunda taraflar arasında iletişim hattı kuruldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin

Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'la görüştüğünü belirten Fidan, çatışmasızlık mekanizmasının kurulmasının önemine dikkat çekti. İsrail'in barış girişimlerini sabote etme ihtimaline karşı da uyardı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu dörtlü mekanizmanın dışişleri bakanları Kahire'de bir araya geldi. Toplantıya katılan Bakan Hakan Fidan ve mevkidaşlarının gündeminde ABD-İran mutabakatı, bölgesel güvenlik, İsrail'in saldırıları ve dörtlü işbirliğinin güçlendirilmesi vardı. MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından Nevşehir'de bağışlanan arsa üzerine inşa edilen Hacı Bektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi'nin ikinci etabı tamamlandı. Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programıyla Cemevi tam kapasite hizmet vermeye başladı. Programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Hafta sonu tamamlanan YKS maratonunda tüm oturumların temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Sonuçlarsa 22 Temmuz'da açıklanacak. Türkiye'de yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi artıyor. Hidrolik enerji üretimi Mayıs ayında rekor kırdı. Elektrik üretiminde yerli kaynakların payı geçen ay %85 ile tarihi seviyelere ulaştı. Yenilenebilir enerjinin payı ise %72'yi aştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada başörtülü kadınlara hakaret içerikli paylaşım yapan kişi hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli kadın hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuya ilişkin açıklama yaptı. Ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddiaları ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden 39'u adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Dubai merkezli bir televizyon kanalına konuştu. Suriye'nin Lübnan'daki rolünün çözüm yolları aramak olduğunu vurgulayan Şara, güvenli bir çözüme katkı sağlayabileceklerini belirtti. Lübnanlı kardeşlerimiz için yalnızca iyilik istiyoruz diyen Şara, Lübnan'daki krizin çözümünde aktif ve yapıcı bir rol üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı. Katar'ın Ras Laffan sanayi bölgesindeki bir fabrikada şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gaz tesisinde çıkan yangın başkent Doha ve çevresinde paniğe yol açtı. Olayda 54 kişinin yaralandığı, kayıp 18 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Patlamanın teknik arızadan kaynaklandığını açıklayan yetkililer yangının söndürüldüğünü duyurdu. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine yönelik saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Katil İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırılara ilişkin bir kısıtlama yok tehdidinde bulundu. Haberleri dinlediniz.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından selamlar, sevgiler. Yepyeni bir günde İstanbul Radyosu'ndan sizlere seslendiğimiz bu güzel yayında yine mazinin tozlu sayfalarını beraberce aralayacağız değerli dostlar. Geçmiş zaman olur ki programında nostaljik şarkılarla usta sesleri sizlerle buluşturacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel şarkılarla gününüzü renklendireceğiz. Kıymetli dostlarımız, bugün programımıza çok özel bir eserle merhaba demek istiyoruz. Münir Nurettin Selçuk'un güftesi Yahya Kemal Beyatlı'ya ait Kürdeli İcazkar eseriyle size merhaba diyeceğiz. Nesrin Sipahi'nin sesiyle dinleyeceğiz bu eserim. Değerli dinleyicilerimiz, biliyorsunuz Nesrin Sipahi Türk musikimize bir ömür vakfetmiş sanatçılarımızdan biri. Kendisi 1930

1904 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş, ilk ve ortaokul öğreniminin ardından İngilizce öğrenmek için de bir Amerikan okuluna devam etmiş. Aynı zamanda klasik batı müziği eğitimi ve şan dersleri almış ve İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda hocası Ahmet Nuri Canaydın tarafından keşfedilmiş. Ardından Şerif İçli ile çalışmış ve profesyonel sanat yaşamına 1953 yılında TRT Ankara Radyosu'nda başlamış. Kendisi Yeşilçam'da 1965 yılında Tamer Yiğit ile birlikte Kalbimdeki Serseri isimli bir müzikal filmde de rol almış ve 1998 yılında ise değerli sanatçımıza Kültür Bakanlığı tarafından devlet sanatçısı unvanı verilmiş. Birçok prestijli ödülün de sahibi olmuş kendisi ve geçmişten günümüze harika eserlere de sesiyle hayat vermiş. İşte şimdi kendisiyle özdeşleşmiş bu sevilen eseri sizlere sunuyoruz. Zil, Şal ve Gül, diğer adıyla Endülüs'te Raks.

Yeşilçam'ın unutulmaz namelerini sevilen sesiyle ruhumuza adeta işleyen Behiye Aksoy bizlerle birlikteydi. Baki Duyarlı'nın güftesi Gonca Gül'e ait Kürdeli Cazkar şarkısında dinledik sanatçımızı. Bizlere insanlığa dair her türlü duyguyu yaşatan unutulmaz eserlerle yolculuğumuz devam ediyor. Efendim, birlikteliğimiz unutulmaz eserlerle devam ediyor. Ne acıdır sevdiklerinizden hayal kırıklıklarıyla ayrılmak. Tüm hayallerin, umutların boşa çıkması, öyle değil mi? İşte şimdi yine hayal kırıklıklarıyla dolu bir şarkıya kulak vereceğiz. Kutup Ayaslı'nın bestelediği ve Metin Vural'ın kaleme aldığı Muayyer Kürdi makamında bir eser. Ve Kutup Ayaslı'nın sesinden dinliyoruz bu şarkıyı. Acılarım senden vefalı çıktı.

Erol Küçük Yalçın, güftesi Mehmet Erbulan'a ait Muayyer Kürdi makamındaki Akın Özkan bestesiyle bizlere seslendi. Gönül aşık oldu sana, gezer durur yana yana. Efendim, biliyorsunuz programımızda zaman zaman geçmişten 60'lı 70'li yıllardan şarkılarla sizlere sesleniyoruz. Bazen de günümüzün modern altyapılarıyla güçlendirilmiş eserlerini sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi o nostaljik paylaşımlardan biri var sırada. 1972 yılına uzanıyoruz ve Yeşilçam'ı kasıp kavuran çok sevilen bir filmin müziğini sizlerle paylaşıyoruz. Beste ve güftesi Metin Büke'ye ait şarkıda Belkıs Özener bizlerle. Gümüş Gerdanlık.

öyle güzel, öyle derin, öyle yeşil gözleri vardı. Beste ve güftesi Taner Şener'e ait olan Muhayyer Kürdi makamındaki eseri Gönül Yazar'dan dinledik. Kıymetli dinleyicilerimiz, Geçmiş Zaman Olur Ki programında yine nostaljik paylaşımlara devam ediyoruz ve geçmişin tozlu sayfalarını Suat Sayın'ın sesinden dinleyeceğimiz bir Selahattin Pınar eseriyle aralıyoruz. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait olan bu sevilen şarkı Kürdili Hicazkar makamında. Ne demiştin, niçin caydın sözünden? Hevesin bir an mıydı, yeminin yalan mıydı?

Yıldırım Gürses'in 1999 yılında yayınlanan ve birbirinden güzel şarkılarından derlenen albümden bir eser dinledik. Muayyer Kürdi makamındaki şarkıda sanatçımız "Bir garip yolcuyum hayat yolunda, yolunu kaybetmiş perişanım ben" dedi. Efendim, 90'lı yıllarda yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi 1990 yılına uzanıyoruz ve Nalan Altınörs'ün "Sensiz Geçen Bu İlk Gecem" isimli albümünden bestesi İsmail Demirkıran, güftesi Cemal Safiye ait Nihavend makamında bir şarkıya kulak veriyoruz. "Ahu gözlüm, böyle oyun duydum desem yalan olur. Senden gayrı yâre boyun eğdim desem yalan olur."

Kıymetli dinleyicilerimiz, zaman tünelinde biraz daha geriye gittik ve 1983 yılında Beni Hatırla isminde yayınlanan bir Samime Sanay albümünden Aydın Tekindor'un Yaven şarkısını dinledik. Eski bir şarkıyı söyler denizler, uyuyan mehtapta dinler misiniz? Evet, birlikteliğimize Yaven şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi ise Avni Anıl Hoca'nın unutulmaz bir eseri var sırada. Güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait şarkıda Ahmet Özhan bizlerle. Biraz kül, biraz duman, o benim işte. Kerem misali yanan, o benim işte.

Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Hasan Eylen'i konuk ettik. Sanatçı Necip Gülses'in güftesi Hüsamettin Olgun'a ait Nihavend eserini seslendirdi, Nazgül'ü. Dinlediğimiz bu eser Hasan

Bey'in 2015 yılında yayınlanan Bir Gurbet Öyküsü isimli albümde yer alıyordu. Sevgili dostlarımız, birlikteliğimiz nihavend sevilen bir Bilge Özgen bestesiyle devam ediyor. Güftesi Ayten Baykal'a ait olan şarkıyı Seçil Heper yorumuyla sunacağız. Sanatçının seçme şarkılarından yayınlanan 2006 tarihli En İyileriyle Seçil Heper albümünde yer alan kaydı paylaşacağız sizlerle. Sevginin çiçekleri katmer katmer açılır, gönülde bir gül olur.

Yaşar Özel bizlerle birlikteydi. Marmara incisi Ey Şirin Diyar, yıllarca gönlümde yaşattığım yer diye seslendi sanatçı bizlere. Bir Avni Anıl bestesiyle güftesi Hasan Lami Güra'ya ait Niyavend şarkıda Mudanya'ya bir selam gönderelim efendim. Mudanya güzeli zeytin gözlü yar diye geçiyordu dizelerde. Biz de Mudanya'daki dinleyicilerimize sevgilerimizi yollayalım bir kez daha bu güzel şarkı vesilesiyle. Ve yayınımıza 90'lı yıllardan unutulmaz bir sesle devam edelim. Ayşegül Durukan bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 1991 yılında yayınlanan Gitti de Gelmeyiverdi isimli albümünden bir esere kulak vereceğiz. Sözlerini Nadide Buluç'un kaleme aldığı Niyavend şarkı bir Erol Ünal Karabıyık bestesi. Gülmek yaraşır sana, gönlümde açsın güller.

Efendim, bu güzel şarkının ardından geçmiş zaman olur ki rast ve mahur makamında eserlerle devam edecek. Yine bir Avni Anıl eseri dinleyeceğiz. Güftesi Ülkü Aker'e ait rast makamındaki şarkıyı Serap Mutlu Akbulut hocamızın o güzel icrasıyla sunmak istiyoruz sizlere. Bir göz aşinalığı var aramızda. Sanki seninle 40 yıllık dost gibiyiz ikimiz.

Mahur makamındaki bu çok sevilen türküyü Gönül Yazar'dan dinledik. Efendim, programımıza yine rast makamında bir şarkıyla devam edeceğiz. Beste ve güftesi Baki Duyarlar'a ait olan eseri Müzeyyen Senar'dan dinleyeceğiz. Ben küskünüm feleğe, düştüm bitmez çileye.

Hüseyin Senar'ın ardından yine çok özlediğimiz bir ses, Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Ela Altın'a kulak verdik. Rast makamında bir dramalı Hasan Hasküler şarkısı seslendirdi değerli sanatçımız. Evet efendim, yine geçmişe özlemle çok kıymetli bir sanatçının sesini dinleyeceğiz. Şimdi Nesrin Sipahi'ye kulak vereceğiz ki geçtiğimiz günlerde kendisi de bir çalışma yayınladı, bir düet yayınladı. Ancak biz yine nostaljik şarkılarla onun sesine kulak veriyoruz bugün. İrfan Özbakır'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Rast makamındaki şarkısıyla dinliyoruz kendisini. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım.

0: gerek.
1: Umut dolu bir Necdet Tokatdoğlu bestesi dinledik. Bu güzel dizeler İlkan San imzalıydı. Vedat Çetinkaya'nın sesinden dinledik bu güzel şarkıyı efendim. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular. Eksilmesin yüzünden o tebessüm, o bahar dedi sanatçımız. Yüzümüzden gülücükler eksik olmasın. Şarkılarla bu gülücükleri taçlandıralım. Ve yine bir dramalı Hasan Hasgüler şarkısında değerli sanatçı Ayşegül Durukan'a kulak verelim. Bahar gelir, bülbül öter diyor sanatçımız.

Değerli bestekar dramalı Hasan Hasküler rast makamında birçok esere imza atmış. İşte Hamiye Turan'dan dinlediğimiz bu sevilen şarkı da o eserlerden biriydi. Efendim programımızın bu bölümüne ise Hicaz makamında şarkılarla devam ediyoruz. İlk olarak yine maziden çok sevdiğimiz bir ses Muazzez Abacı'ya kulak veriyoruz. Malatyalı Fahri Kayağan'ın eserini seslendiriyor sanatçımız. Ayrılık ateşten bir ok, nazlı yardan hiç haber yok.

0: TRT Name.
1: Sana bir buğse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bildin? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedin ki.

bakıp geçeceğim. Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş gir.

Güftesi Hikmet Münir Evcioğlu'na ait Hicaz makamındaki bir Saadettin Öktenay bestesini Yaşar Özel'den dinledik. Sana bir buse vermedim diye nasıl kızarsın istemedin ki? Evet kıymetli dinleyenlerimiz, yayınımız Hicaz makamında şarkılarla devam ediyor. Ancak biliyorsunuz her programımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde yine çok önemli bir paylaşımımız var. Fars şair ve İslam alimi 12. yüzyılda yaşamış olan Sadi Şirazi'nin bir sözüyle sizlere seslenmek istiyoruz. Sadi Şirazi'ye her zaman mutlu olabilmendeki sır nedir diye sormuşlar. Şöyle cevap vermiş: kalıcı olmayan şeye gönül bağlamam. Yarın bir sırdır, onun için endişelenmem. Dün bir hatıradır, hasretini çekmem. Bugün ise bir hediyedir, kıymetini bilirim, demiş. Evet, yaşadığımız her anın Allah'ın bir lütfu olduğunun ve ne kadar değerli olduğunun farkına varabilmek belki de insanoğlunun en önemli farkındalıklarından olsa gerek. Biz de işte bu bilinçle bize sunulan bu hediyenin kıymetini bilelim, ruhumuzu, kalbimizi kötülüklerden arındırarak mutlulukla yaşayalım her günü, her dakikayı. Çünkü geçen zamanın ne yazık ki telafisi yok. Evet, şimdi birbirinden güzel şarkılarla gelin müzik yolculuğumuz yine devam etsin. Anda kalalım, anı şarkılarla yaşayalım efendim. Şimdi Hicaz makamında Bekirov'un çok sevilen bir bestesine kulak veriyoruz. Değerli sanatçı Nalan Altınörs'ün albümünde seslendirmiş olduğu bir eser. Değdi saçlarıma bahar gülleri, nazende sevgilim yadıma düştün. Sevenin bahtına bir güzel düşer, sen de tek sevgilim yadıma düştün.

Ayşe Tunalı Hicaz makamında bu çok sevilen türküyle seslendi bizlere. Efendim, yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken şimdi zaman tünelinde biraz daha günümüze yaklaşıyoruz ve Hasan Eyle'nin yayınlamış olduğu albümünden bir Özdemir Hafızoğlu bestesi dinliyoruz. Hicaz makamındaki eserin sözleri ise İsmail Hakkı Altıntaş imzalı. Aşk ne zaman kalbe girer bilinmez. Yer etti mi istesen de silinmez.

Seven kalplerin fütursuzca aşkını haykırdığı bir şarkı olsa gerek dinlediğimiz bu sevilen Selahattin İnal bestesi. Evet, güftesi Ali Orhan Arıkan'a ait Hicaz şarkıyı Erol Armutlu yorumuyla sunduk. Çerkez Kızı. Bu güzel şarkının ardından yayınımızın ne yazık ki sonuna geldiğimizi belirtmek istiyoruz. Ve efendim değerli sanatçımız Serap Kuzey ile sizlere veda etmeden önce teknik öğretmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden görüşmek dileğiyle sevgiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Serap Kuzey, çok sevilen Hicaz bir türküyle sizlerle. Hoşça kalın, mutlu kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, spikeriniz ben.

mücella karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını Ankara'da sürdürecek. İlk olarak AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'na katılacak. İç siyaset ve dış politika gündemine dair değerlendirmelerde bulunacak. Erdoğan buluşmanın ardından AK Parti MKYK toplantısına başkanlık edecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki görüşmedeydi. İran ve ABD heyetleri İsviçre'de masaya oturdu. 18 saat süren görüşmelerin ardından müzakerelerin ilk turu sona erdi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenlik geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'la görüştüğünü açıkladı. Fidan, çatışmasızlık mekanizmasının kurulmasının önemine dikkat çekti. İsrail'in barış girişimlerini sabote etme ihtimaline karşı uyardı. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi'nin 19. toplantısı Kazakistan'da başladı. Almatı'da düzenlenen konsey toplantısı Binali Yıldırım'ın başkanlığında yapılıyor. Toplantıya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan aksakallarıyla Türk dünyasından temsilciler katılıyor. Otomotiv sektöründe yeni girişimlere finansman desteği sağlamak amacıyla yeni bir fon kuruldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fonla sektörde üretim tedarik süreçlerine finansal katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyada başörtülü kadınları hedef alan nefret söylemini eleştirdi. Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı'nın açılışında konuşan Bakan Göktaş, bu ifadeler toplumsal barışa yönelik açık bir saldırıdır ve biz bu anlayışın normalleşmesine asla izin vermeyeceğiz dedi. CHP Genel Merkezi tarafından İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü, İl Başkanlığı binasına giderek görevine başladı. Utku Gümrükçü'nün binaya girişi sırasında arbede yaşandı. Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yardımcıları ve Özel Kalem Müdürü'nün de o aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mardin Merkezli Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Soruşturması'nda 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonu sosyal medyadan duyurdu. 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin 1 milyon 442 bin işlemle 11 gün 4 milyar liralık para hareketine ulaştığı tespit edildi. İkinci el araç piyasasında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesiyle ilan kısıtlaması 6 ay daha uzatıldı. Açıklama Ticaret Bakanlığı'ndan yapıldı. Buna göre her iki uygulamada 1 Ocak 2027'ye kadar sürecek. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddiaları ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden 39'u adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Kahramanmaraş merkezli 16 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Banka hesaplarında 114 milyon lira para hareketliliği bulunan 42 şüpheli yakalandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Dubai merkezli bir televizyon kanalına konuştu. Suriye'nin Lübnan'daki rolünün yeni kutuplaşmalar üretmek değil, çözüm yolları aramak olduğunu vurguladı. Lübnan'da güvenli bir çözüme katkı sağlayabileceklerini belirtti. Katil İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine yönelik saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail, saldırılara devam edeceği mesajını da verdi. Katil İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırılara ilişkin bir kısıtlama yok tehdidinde bulundu. Haberleri dinlediniz.

sen gel, kimsen olmadan engel. Bitsin artık bu hasret, gurbet elde kalma gel. Gelmeden bahar sen gel, kimsen olmadan engel. Bitsin artık bu hasret, gurbet elde kalma gel.

İstanbul'dan, TRT İstanbul Radyosu'ndan merhabalar efendim. Bir şarkıların rengine daha hoş geldiniz. Programı hazırlayıp sunan ben Murat Seçkin. Bugün de sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Efendim, sesimi sizlere teknik yönetmenimiz sevgili Mahmut Dağıs'tan ulaştıracak. Programımıza ilk olarak sözleri Orhan Veli'ye ve bestesi Şekip Ayhan Özdiş'e ait icaz eseri İstanbul Radyosu Türk Sanat Müzik Korosu'ndan dinliyoruz. İstanbul'da, Boğaz içinde bir garip Orhan Veli'yim diyecek sizler için koro.

0: Efendim, bu güzel eserin sonrasında hemen gelelim stüdyo konuğumuza. Bugün çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum yine. Günümüzün şair ve bestekarlarından sevgili Hüsamettin Elçi bugün bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız? Görüşmeyeli.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Zaten pek uzak kalmadık sayıda, çünkü her hafta sizin programınızı dinlemek fırsatı buluyorum.
0: Ne kadar güzel. Bizim için
1: katılmamış çok... olsam dahi sizi takip ediyorum.
0: Bizim için çok büyük mutluluk gerçekten. Sizi tabii aslında TRTname dinleyeceğimiz artık tanıyorlar. Çünkü birçok programlarda konuk olarak ağırlıyoruz sizleri. Bir de TRTname dinleyicilerimize Hüsamettin Elçi'yi siz nasıl tanıtırsınız?
1: Üstadım, hakikaten bir insanın kendisini tanıtması, kendisinden bahsetmesi kadar zor bir soru yok. Yani ben sadece şunları ifade etmek istiyorum. Bayburt'ta dünyaya geldim ben. Bayburtluyum. Yüksek öğrenimimi maliye ve krediler üzerine lisans, işletme alanında da yüksek lisans yaptım.
0: Çok güzel.
1: İstanbul Pendik'te 40 yılı aşkın bir süredir ikamet etmekteyim. Sanat bir okul değil. Bence benim anlayışımla sanat öğrenilmez. Bir insan sanatçı doğar. Ben bu özelliğim bestekarlık veya şairlik. Öncelikle ben şairliği tutuyorum. Çünkü ben onu iddia ediyorum ki ben şairim.
0: Evet.
1: Allah vergisi
0: İçinizde
1: bu.
0: İçinizde en çok onu hissediyorsunuz.
1: Tabii içimde de bunu hissediyorum ve branş olarak da
0: daha yakınsınız.
1: Sevgi olarak da, evet. Merak olarak da, kabiliyet olarak da şairlik benim para verip aldığım veyahut da eğitim görerek kazandığım, yani okullarına giderek aldığım bir sanat değil. Bu Allah'ın bana bir lütfu, Allah'ın bana bir armağanı. Tabii geçenlerde de yine böyle bir sohbette sordular bana, bu duygu nereden? Tabii her şeyin bir sebebi var. Ben ona bağlanmaya çalışıyorum. Sebepsiz bir şey olmuyor. Samimi söylüyorum, sebepsiz bir şey olmuyor. Hatta dün akşam bir arkadaşım bir konserde dedi ki, ah keşke bunları duyabilsek, keşke bunları hissedebilsek. Dedim ki ama sakın istemeyin. Bunları duyabilmek için yanmak gerek.
0: Evet.
1: Yani ateş çıkması için, ateş olan yer olması için dumanın gözükmesi yeterli. Ben şairlik Allah'ın bana verdiği bir özellik. Ama ben sanat dünyasından, sanatseverlerden af dilemek, özür dilemek istiyorum. Çünkü benim bu yeteneğim olduğu halde kendimi zorlayarak hep iş hayatına ve sosyal, siyasi hayata, siyasete bir ömür verdim.
0: Evet.
1: Onun için bence o verdiğim yıllar benim açımdan heder edilmiş yıllardı. Öyle. Sonradan tabii insanın dediğim gibi sebepler ortaya çıkınca ister istemez su mecraına giriyor.
0: Evet. Su ama yolunu buldu ve
1: başlangıcı şunu diyebilirim ben sana. Öyle ifade ettim. O zaman da dedim ki bunu duyabilmek için 7 yaşında, 8 yaşında gözyaşlarınızı kimse görmesin diye yorganın altında gizlemeniz, sabaha kadar hışkıra hışkıra ağlamanız gerek ki bu duyguya sahip olasınız.
0: Evet. Tabii sohbetimize devam edeceğiz. Sizlerden çok şey dinleyeceğiz. Ama onun öncesinde güzel bir şarkıyla programımıza devam edelim. Ne dersiniz?
1: Hay hay.
0: Efendim, yine güzel bir İstanbul şarkısıyla programımıza devam ediyoruz. Dinleyeceğimiz eserin sözlerini Vecdi Bingöl yazmış ve Kardeşen Çalar'da Nihavent makamında bestelemiş. O güzel eser. Ey güzel İstanbul, benim sevgili yarim diyecek Koray Safkan sizler için.

0: Ve ben programımız tüm hızıyla kıymetli konuğum Sayın Hüsamettin Elçi ile birlikte devam ediyor. Bugün programımızda İstanbul konusunu işliyoruz. Siz de büyük bir İstanbul aşığısınız biliyorum. Bir şair olarak bu konuda neler söylersiniz?
1: Üstadım, yani İstanbul deyince her gönül durur. Her insanda farklı duyguların, yani öyle bir güzellik düşünün ki her insana ayrı tecelli ediyor.
0: Evet.
1: Her insana ayrı çiçeğin kokusunu veriyor, hissettiriyor.
0: Evet.
1: Bence İstanbul benim için bir şans oldu. Şöyle, hem ticari hem içtimai bakımdan, ama her şeyden öte yazdığım bir İstanbul şiiri ve bunu Üstad Göksel Baktagil tarafından Kürdüyle Cezkar makamında bestelenmek nasip oldu.
0: Evet.
1: Göksel'i de beni de 200 yıl sonra inşallah radyolardan hatırlatacak bir şiir oldu. Benim için çok büyük kazanç oldu. Bir de bu programda göreceğe çıkmış olacak.
0: Evet,
1: İstanbul
0: evet.
1: Şarkıları dinlenirken öyle inanıyorum ki dinleyicileriniz de bunlarda bir kanaat, hangisi daha yakışmış
0: diyecekler
1: diye
0: tabii,
1: beğeni
0: tabii
1: gösterecek.
0: O halde bu şarkıya yer verelim, bu güzel eseri. Ben de çok severek dinliyorum bu eserinizi gerçekten. Ve çok değerli arkadaşım Çiğdem Gürdal'ın sesinden dinlemek de ayrı bir güzellik.
1: Ama eğer vaktiniz varsa,
0: lütfen,
1: müsaadeniz varsa,
0: lütfen.
1: Bu şiir çünkü iki kıtasıyla biliniyor.
0: Evet.
1: Ama bu şiir dört kıta. Müsaade ederseniz ben bu şiiri sizin vasıtanızda, radyomuz vasıtasıyla dinleyicilere aktarmak istiyorum.
0: Lütfen, lütfen, buyurun efendim.
1: Hangi dilber geçti ki sokağından bu akşam? Sokak sarhoş, ben sarhoş, İstanbul sırılsıklam. Bırakmış da kokusun rüzgara saçlarından. Rüzgar sarhoş, ben sarhoş, İstanbul sırılsıklam. Sanki bir tas su içmiş Leyla'nın ellerinden. Gören iç geçirirmiş Mecnun gibi derinden. Damla damla dökülüp semanın gözlerinden. Sokak ıslak, ben ıslak, İstanbul sırılsıklam. Hürrem'in sarayından çıkmış da pencereye, Sinan nakşetmiş derler o hayali geceye. Çalsın bütün şarkılar o nazlı mihraciye. Sinan aşık, ben aşık, İstanbul sırılsıklam. Kız Kulesi yıllarca meğer onu beklemiş. Köşedeki falcılar bir gün gelecek dermiş. Leylaklar boynum büker, güller yaprak dökermiş. Yaprak solgun, ben vurgun, İstanbul sırılsıklam. İstanbul sırılsıklam.
0: Gerçekten muhteşem dizeler.
1: Teşekkür ederim.
0: Sizi tebrik ediyorum. Beni de aldı götürdü bu sözler.
1: Teşekkürler.
0: Ve bu sözleri siz ezberleyerek okuyorsunuz. Yani o kadar hayranım ki bu özelliğinize sizin. Birçok şairi ağırlıyoruz. Ancak çoğu farklı bir şekilde, tabii yöntemle, saygı duyuyorum. Ama bir şairin şiirlerini ezbere okuması da çok büyük bir yetenek olsa gerek.
1: Üstadım, bunun asıl sebebi şu. Ben bir şiiri öyle bir başladım yazıp çıkayım değil. Bazı şiirlerim 2 yıl, 3 yıl, 7 yıl. Yani istiyorum ki tuğla gibi ölerken.
0: Evet, evet. Emek.
1: Onu
0: var.
1: Koyarken hiçbir kelime iğreti durmasın.
0: Evet.
1: Artı şarkılarım ve şiirlerim sadece şiir, birkaç süslü kelimenin arka arkaya dizilmesi değildir. Şiir ve şarkı da öyle. Şarkıda birkaç birbirine uyumlu notanın arka arkaya dizilmesi değildir. Onda bir hikayesi olmalı.
0: Evet.
1: Bir şeyler anlatmalı.
0: Büyük duygular yaşamalı.
1: Yani
0: hepsi.
1: Ben okuduğum zaman bu şiirde kendinizi bulmalısınız.
0: Çok önemli gerçekten. O halde bu güzel esere kulak verelim. Çok değerli arkadaşım Çiğdem Gürdal'ın güzel sesiyle süslenen bu güzel esere, Kürdi Cazker esere. Efendim, İstanbul Sırılsıklam diyor sevgili Çiğdem Gürdal sizler için.

0: Gönlünüze sağlık. Hakikaten o kadar güzel bir bütünleşme olmuş ki sevgili Göksel Baktagir'in o güzel bestesiyle de buluşması çok önemli.
1: Gerçekten öyle. Zaten Çiğdem Hanım yaktı.
0: Evet ve sevgili değerli arkadaşım Çiğdem Gürdal da çok güzel yorumlamış bu eseri.
1: Muhteşem.
0: Sizin son zamanlarda şarkılarınızdan oluşan İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde konserleriniz oluyor.
1: Evet, ben tekrarlamak istiyorum. Bağışla ne olursun.
0: Lütfen, lütfen.
1: İzmir'de yaptık, Antalya'da yaptık, Ankara'da yapıldı, İstanbul'da zaten sürekli yapılıyor. Yakında büyük ihtimalle Eskişehir ve Samsun'da yapılacak.
0: Harika.
1: Hüsamettin Elçi şarkıları, şükrediyorum.
0: Aslında artık bir marka oldu Hüsamettin Elçi şarkıları. Çünkü gerçekten çok duygulu. Ben de okumaktan, icra etmekten büyük keyif alıyorum.
1: Sizlerin sayesinde olduğunu biliyorum ben.
0: Estağfurullah. Çok keyif alarak. Zaten bir şey söyleyeyim mi size? Kesinlikle bir sanatçı eser okumadan evvel bir notaya bakar ya. O eserde kendini buluyorsa okur. Ben hep sizin eserlerinizde kendimi buluyorum.
1: Murat Bey, müsaade edersen orada bir ayrıntıyı, bizim Cumhuriyet tarihimizdeki müziğimizde muhteşem bestekarlar çıktı.
0: Evet.
1: Gerçekten muhteşem nameler yaptılar. Ama ne yazık ki şiir bakımı çok zayıf kaldı.
0: Evet.
1: Samimi söylüyorum. Yani biraz önce konuştuğumuzda da söyledik. Dolgu kelimeleri, yani kafiye birbirine uysun, hadi ne olursa olsun.
0: Evet,
1: değil.
0: Evet, evet.
1: İşte her şiirin, her şarkının bir hikayesi olmalı ve bir şeyleri anlatmalı. Artı yazanı değil, okuyanı vurmalı.
0: Evet, evet. O
1: okuyan
0: duyguyu,
1: kendisinden bir şeyler
0: icracı
1: bulmalı.
0: İcracı da o duyguyu hissetmeli. Evet. Çok doğru söylüyorsunuz. Efendim yine bir müzik arası diyoruz ve İstanbul'u konu alan güzel bir şarkıyla programımıza devam ediyoruz. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın dizelerini Nihat İncekara Nihavent makamındaki bestesiyle eşlik etmiş. Evin içinde bir oda, odada İstanbul diyecek Aylin Şengün Taşçı sizler için.

0: Tabii sizin dediğiniz gibi Cumhuriyet tarihimizde birçok şair ve bestekarlar var. Hepsi de kıymetli, birbirinden
1: Elbette.
0: kıymetliler. Fakat son dönemde herkes şair oldu ne yazık ki.
1: Allah
0: Herkes
1: razı
0: bestekar
1: olsun.
0: oldu.
1: Evet.
0: Ben de bu konuda düşüncenizi almak istiyorum. Başarılı bir şair olarak sizin bu düşünceleriniz çok önem arz ediyor çünkü.
1: Efendim, şunu samimi yürekten söylemek istiyorum. Ben şöyle tarif ederim. Şiir gönlün gözyaşıdır. Nasıl ki bir acı, bir elem, bir keder karşısında gözde nem oluşur, damla düşerse,
0: Evet.
1: işte yürekte de o gam, o keder, o hasret, o duyguyu oluşturup yaş değil, şiir olarak düşüşüdür, dudaklardan dökülüşüdür. Ben böyle bakıyorum. Şimdi insanlarımız kafiye tutuyorsa çiçek böcek, yani çok bağışlasınlar beni ama bu önemlidir der ki işte masa üstünde testi, kemer belimi kesti. Ne alaka? Ne alaka? Ya kemerle, testiyle. Yok bunlar yani kafiye doldurmak.
0: Evet.
1: Oysa insanı şiir dediğiniz düşündürmeli, vurmalı. Hatta daha öze indiriyoruz biz bunu. O kadar kısaltıyoruz ki söylediğim şeyde o kadar çok şeyi bulup o kadar çok şeyi yorumlayacaksınız ki. Mesela ben diyorum ki bir aforizmamda, siz benim söylediklerimi bilirsiniz, ben de söyleyemediklerimi. Bakın buradan alın yola, o kadar çok şeyi bulursunuz ki kendinizde. Şiir de böyle. Yani ben hatta sizin çok güzel yorumladığınız, burada da anmak istiyorum, Son Mektup diye bir
0: Şiiriniz
1: şarkım
0: var.
1: var
0: Evet,
1: benim kendi
0: gerçekten.
1: bestelediğim. Onu da o kadar güzel anlatıyor ki, bak yıllar yılı diyor ki, adetten biz sevenler bir son mektup yazarmış. Ben de yazdım vefasız, alıp okumamışsın. Kapın çalıp postacı zarfı sana uzatmış. Üstünde adım görüp ona dokunmamışsın. Bakın bu şiiri ben 7 senede yazdım. İki kıta. İnanır mısınız? Mektubu yazdım, zarfına koydum. Ama göndereceğim yere göndermem lazım. Nasıl göndereceğim diye, inanır mısın, yıllar yılı
0: Bulamadınız değil mi?
1: düşündüm,
0: Evet,
1: bulamadım.
0: evet.
1: En sonunda bir filmdeki bir postacı mektup uzatışı ve karşıdaki insanın hareketi bana öyle bir duyguyu getirdi ki,
0: Yaşanmışlığı,
1: işte bunlar.
0: evet.
1: Şimdi siz, ben bunu okuduğumda siz mutlak kendinizden bir şey bulacaksınız bunda.
0: Çok doğru gerçekten.
1: Mutlak.
0: Çok doğru.
1: Dinleyenlerimiz de mutlaka kendisinden bir pay çıkaracaklar bunda.
0: Evet. Yaşanmışlıklar çok önemli. Aslında betimleyerek anlatmak yaşanmışlıklarla beraber çok güzel oluyor şiirlerde.
1: Zaten şair ya yaşar yazar ya da hayalinde yaşar gezer.
0: Evet.
1: Yani hayalinde tıpkı bir senaryoyu oluşturur gibi oluşturur, onu kağıda döker. Onun ötesinde ben şiir yazayım. Şimdi bazıları, çok özür diliyorum, artık bunlara ayıklanmalı.
0: Evet.
1: Üstad, bunlar sizlerin vasıtasıyla sanat adına ayıklanmalı. Adam gidiyor bana bir şiir yaz diyor. Tak tak oturup 4 satır. Kaşın ne güzel, gözün ne güzel, saçında şu var, gözünün elası. Değil efendim, bu değil. Yani bakın eskilerimiz nasıl güzel şeyler yazmışlar. Biz de buna özenmeliyiz. Ben geçenlerde yani heveslendim, böyle bir şey yazmak istedim. İnanır mısın? 2 yıl, 3 yıl süreyle kafamda vurguladım. Ama şu dörtlük çıktı. Diyor ki, ey gönül, sen bu aşkta zehri derman bilirsin. Her gece ah etmeyi kutsi ferman bilirsin. Sevmeyenler ne bilsin? Seven dili biçare. Kerem gibi.

0: bir yan ki aşkı o den bilirsin. Aşkın ne olduğunu bilmeyenler aşkı nasıl anlatacak?
1: Doğru. Çok önemli bir konu.
0: Kerem gibi yanmamışsa diyor ki, Kerem gibi bir yan ki aşkı o zaman bileceksin.
1: Evet.
0: Yanmadan bilmek var mı?
1: Yine o güzel şiirlerinizden birisi var. Güzel besteyle buluşmuş. Nazire Sabra'nın bestesiyle buluşuyor. Ve son kez diyecek bestekarı sevgili Nazire Sabran sizler için.

0: Ne güzel bir şiir, ne güzel bir beste. Güzel bütünleşmiş. Siz şiirlerinizi okurken o kadar içten, o kadar yaşayarak, az evvel de belirttim ya, o hisle okuyorsunuz. Etkilenmemek de elde değil. Şimdi yine bir şiirinizi dinledik. Bir şiirinizin güzel bir besteyle buluşuna tanık olduk. Bu son kez şiiri de gerçekten çok etkileyici. Ne zaman yapmıştınız bu
1: eseri? Üstadım, bu son kez şiiri benim için çok önemli. Çünkü ben de şiiri yazarken ben ayrılıklara karşı bir insanım. Hele şu son dönemlerde samimi söylüyorum, bir yıl bile sürmeyen evlilikler
0: ne yazık ki
1: artık değerini bu birliktelikler kaybetti. Ben bu ayrılıklara karşı olan bir insanım. Bir kere daha düşünülmesi, bir kere daha denenmesi tarafındayım. Onun için bu şiiri yazdım, samimi söylüyorum. Müsaade edersen bir son kıtasını.
0: Lütfen.
1: Diyor ki, sen bu aşkta inan ki çok suçlusun. Bazen sordum, gerçekten sen bu musun? Sensizlik mi? Aman Allah korusun. İstemezsen başım eğer giderim. Şimdi burada vermek istediğim şu. Bakın, kafana sıkar giderim demiyorum. Kafama sıkar gidiyorum demiyorum. Sana dünyayı dar ederim demiyorum. Gidemezsin demiyorum. Diyor ki, sevenin üslubu, annenin üslubu. Diyor ki, başım eğer giderim. Bir anne, bakın, evlat neler yapar kendisine de dönüp bakmaz, başını eğer gider.
0: Evet.
1: Yüreğine atar. Neden? Sevdiği için. İşte sevgi
0: gerçekten
1: budur.
0: Gerçekten sevdiği için.
1: Asıl sevgi
0: gerçekten
1: bu.
0: Gerçekten sevdiği
1: o,
0: için.
1: O onun ötesinde, evet, dünyayı dar ediyorsan,
0: evet,
1: sen ona mahvediyorsan sevgi bunun neresinde ya?
0: Çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi yine güzel bir eser var sırada. Şimdi de benim sesime kulak vereceğiz. Bu güzel eserin söz yazarı Özdemir Kiper. Kendisine rahmetler diliyorum. Ve bestesi de son dönemlerin sevilen bestekarlarından Hüseyin Soysal'a ait Nihavend şarkı. Özlediğim şarkısın kulaklarımda adın binbir namedir. Dudaklarımda diyeceğim efendim. Sizler için ben Murat Seçkin.

0: Sizin eserlerinizden oluşan birçok albümler yapıldı. Bir yandan da onlara da kulak veriyoruz. Daha yeni projeleriniz olacaktır diye düşünüyorum mutlaka.
1: İnşallah, inşallah. Allah ömür verdikçe devam etmeye çalışacağım. Ne bırakabilirsem, artık gidiş yolculuğu hazırlanırken ne
0: Allah
1: bırakabilirsem
0: sağlık,
1: diye
0: sıhhat versin
1: inşallah
0: sizlere.
1: kafamdakileri toprağa götürmek istemiyorum.
0: Ama o güzel eserlerinizden bir tanesi de inşallah bir sürpriz yapacağız. Yakın bir zamanda benim sesimden Alasmarla'da kulak
1: Evet,
0: verecek dinleyicilerimiz
1: inşallah.
0: inşallah. Çok da severek icra etmeye çalıştım. Şimdi yine güzel bir eserinizle yavaş yavaş programımızın sonlarına gelirken bir kulak verelim. Benim de çok sevdiğim eserlerinizden bir tanesi.
1: Efendim, şiir çok farklı. Herkese bir şeyler hatırlatacak bir şiir. Diyorum ki, ıslatırken yağmur sokaklarını, kapında değilsem suçlusu sensin. Rüzgar fısıldarken şarkılarını, aklında değilsem suçlusu sensin. Ne istedin verdim, ne dedin yaptım. Geçmişimde ne var, ne yoksa attım. Gönlün cehennemse ben yanacaktım. Kalbinde değilsem

0: Suçlusu sensin. Kader çıkaralı seni karşıma. Her gün bir eklendi inan yaşıma. Kalırsan dünyada yalnız başına. Dünyada kalırsan yalnız başına. Dünyada değilsem suçlusu sensin.
1: Gönlünüze sağlık. Efendim bu eseri Göksel Baktagir ve Nazire Sabra'nın sesinden dinliyoruz.

0: Gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Harika bir eser olmuş. Şiirinize bütünleşen bir besteyle buluşmuş.
1: Teveccühünüz efendim.
0: Ve bu vesileyle bir programımızın sonuna geldiğimizi görüyorum. Çünkü saatlerimiz gelmiş geçmiş bile. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık.
1: Asıl ben teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz, dinleyicilerinizle beni buluşturduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum.
0: O şeref bizlere ait. Çok sağ olun. Efendim ben Murat Seçkin. Şarkıların Rengi programını bugün de sizler için hazırlayıp sundum. Teknik öğretmenimiz sevgili Mahmut Dağıstan bizlere eşlik etti. Önümüzdeki hafta pazartesi günü saatleriniz 13'ü gösterdiğinde TRT Nami frekanslarında yeniden buluşmayı diliyor. Ve son olarak Emel Sayın'ın sesinden dinleyeceğimiz Ünal Narçın'a ait o güzel Nihavend şarkıyla bugün de programımızı noktalıyoruz. Duruşun andırır asil soylumu, kısaca kız sen İstanbul'un neresindensin diyecek sevgili Emel Sayın sizler için. Efendim aynı gün ve saatte haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını Ankara'da sürdürecek. İlk olarak AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasına katılacak. İç siyaset ve dış politika gündemine dair değerlendirmelerde bulunacak. Erdoğan buluşmanın ardından AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. ABD ile İran İsviçre'de görüştü. Savaşı sonlandırma yolunda önemli ilerleme kaydedildi. Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Lübnan'da çatışma önleme birimi oluşturulmasına karar verildi. Sürecin siyasi gözetimini sağlayacak yüksek komite kurulması konusunda da uzlaşı sağlandı. 30 maddeden oluşan 12. yargı paketi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, teklifle duruşmalar arası sürenin 3 ayda sınırlandırılacağını belirtti. Teklifte yargılamalardaki noterlik işlemlerinin de hızlanmasına ilişkin maddeler yer alıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dünyada yaşanan enerji krizine dikkati çekti. Enerjide elektriğin payının artırılması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin 2035'e kadar %35 hedefini hatırlattı. Kasım'da Antalya'daki COP31 zirvesinde bu konunun öncelikli gündem maddelerinden olacağını vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zekayı eğitim-öğretim süreçlerinin bir parçası yaptık dedi. Bu kapsamda birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti. Bakan Tekin, Peygamberimiz temalı yapay zeka ile dijital içerik geliştirme projesi ödül töreninde konuştu. CHP Genel Merkezi tarafından İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü, İl Başkanlığı binasına giderek görevine başladı. Utku Gümrükçü'nün binaya girişi sırasında arbede yaşandı. Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yardımcıları ve özel kalem müdürünün de aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mardin merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık soruşturmasında 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonu sosyal medyadan duyurdu, 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddiaları ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden 39'u adliyeye sevk edildi, 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Dubai merkezli bir televizyon kanalına konuştu. Suriye'nin Lübnan'daki rolünün yeni kutuplaşmalar üretmek değil, çözüm yolları aramak olduğunu vurguladı. Lübnan'da güvenli bir çözüme katkı sağlayabileceklerini belirtti. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine yönelik saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail saldırılara devam edeceği mesajını da verdi. Katil İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırılara ilişkin bir kısıtlama yok tehdidinde bulundu. Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar yoğunlaştı. Ukrayna, Odessa ve Zaporijya'ya yönelik Rus saldırılarında 2 kişinin öldüğünü açıkladı. Moskova ise Ukrayna'nın Kerç Yarımadası'na yönelik saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin Ankara etabını 4-4'te tamamladı. Çin'le karşılaşan kadın milli takımımız rakibini 3-2 yendi. Ay Yıldızlar böylece organizasyondaki 8. maçında 6. galibiyetine ulaştı. Haberleri dinlediniz.

Stüdyoname. Merhaba sevgili dinleyenler, İzmir'den sesleniyoruz. Efendim Yılmaz İpek Stüdyosu'ndayız bugün de, bu pazartesi de. Gönüllerimizden gönüllerinize bir kapı aralayacağız ve sevgilerimizi göndereceğiz. Programımızı Ebru Özçengel hazırladı. Tonmeister'imiz Yusuf Günday ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Saat 15'e kadar birlikteyiz. İzmir Radyomuz ses sanatçıları sizin için şahane şarkılar seslendirecekler bugün de. Onlara kemanda Selçuk Gönüldaş, violonselde Seher Erkan, klasik kemençe de Gülten Yeğin, Uda Hüseyin Erci, kanunda Erol Gönüldaş, Neyde Berat Kaplan, klarnette Durmuş Kısaoğlu, ritim sazlarda Mustafa Şekerli ve İsmet Çakmak eşlik edecekler. İlk solistimiz Emrah Yiğit geliyor mikrofona. Hüzan makamında sözlerini Şayeste Hanım'ın yazdığı Muzaffer İlkar'ın şarkısını seslendiriyor. Kalbime koy başını doktor, nabzımı bırak. Gülen gözüme değil, ağlayan gönlüme bak. Klarnette Durmuş Kısaoğlu.

Evet, Emrah Yiğit'ten yine bir hüzzam eser dinleyeceğiz. Bu kez sözlerini Abidin Kumbasar'ın yazdığı bir Selahattin Altınbaş şarkısı. Kanayan kalbimdeki son yara izi senden. Zaman akıp gitse de duruyor silinmeden.

Çok teşekkür ediyoruz efendim sanatçımız Emrah Yiğit'e. Stüdyoname devam ediyor. Şedaraban makamında güzel bir şarkıyla. Gülden Marmara seslendirecek. Sözlerini Abdülbaki Baykara'nın yazdığı Faize Ergin'in şarkısını. Badi-i vuslat içilsin kaseyi fafurdan. Bir ilahi neşe dolsun nameyi tanburdan. Bu taksiminde Hüseyin Erci'yi dinliyorsunuz.

Görülmemiş devri Yusuf'tan beri hiç böyle güzel. Tavrı güzel, sesi güzel, raksı güzel, ah o güzel. Muallim İsmail Hakkı Bey'in Şedaraban şarkısıyla Gülden Marmara tekrar bizimle.

0: TRT Name.
1: Efendim saatlerimiz 14.30'a doğru ilerliyorken biz size İzmir'den canlı olarak sesleniyoruz. Stüdyo Name programımızı dinliyorsunuz. Şimdi Uşak makamında bestesi ve güftesi Zeki Müren imzalı şarkıyı dinleyeceğiz. Sanatçımız Fuat Karayavuz mikrofonda. Bir tatlı tebessümün bin muslata bedeldir. Gözlerin hayat verir, aşkınsa eceldir.

Evet, yine Uşak makamında bir eser. Bu kez Saadet'in Kaynağı ait. Sözlerini Ali Rıza Sağman yazmış. Fuat Karayavuz seslendiriyor. Gördüm seni bir gün, yeni açmış güle döndüm. Coştum, şakıyıp aşk okuyan bülbüle döndüm.

Efendim, bu şahane yorum için Fuat Karayavuz'a çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi sanatçımız Belgin Erol Gündoğdu geliyor huzurlarınıza. Hicaz makamında bestesi ve güftesi Muzaffer İlkar imzayı şarkıyı seslendiriyor sizin için. Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum, sevgimin neşesini sözlerinde bulurum.

Çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi Avni Anıl ve İlkan San ortak çalışması dinleyeceğiz. Yine Hicaz makamındayız ve yine Belgin Erol Gündoğdu seslendiriyor. Gün be gün yaşanan o hatırayı unutup bir yana atmak olmaz ki.

Evet, çokça teşekkür ediyoruz sanatçımız Belgin Erol Gündoğdu'ya. Yine Avni Anıl'a ait bir eser dinleyeceğiz. Bu kez Lale Mumcu Başel mikrofonda, sözlerini Turgut Yerkent yazmış, makamımız Nihavend. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum, gönlümün dalında bir yuva kurdum.

Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Bize ayrılan sürenin sonuna yaklaşıyoruz ufak ufak. Lale Mumcu Başel bizimle devam edecek şarkı seslendirmeye. Kemanda Selçuk Gönüldaş'a, Violonsel'de Seher Erkan'a, Klasik Kemençe'de Gülten Yeğen'e, Ud'da Hüseyin Erciye, Kanun'da Erol Gönüldaş'a, Ney'de Berat Kaplan'a, Klarnet'te Durmuş Kısaoğlu'ya, Ritim Sazlar'da Mustafa Şekerli ve İsmet Çakmak'a da çok teşekkür ediyoruz. Programımızı Ebruz Çengel hazırladı. Tomas Derim Yusuf Günday'dı ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Yeni programlarda tekrar kavuşalım inşallah diyoruz ve şarkımızla sizi baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz dedi. Türkiye'de muhalefet açığının büyüdüğünü söyledi. Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında konuştu. Erdoğan buluşmanın ardından AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Meclis Grup Yönetim Kurulu grup toplantısı yapma kararı aldı. Yapılan duyuruya göre yarın kürsüde Özgür Özel olacak. Genel merkez tarafındansa henüz bir açıklama yapılmadı. 30 maddeden oluşan 12. yargı paketi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, teklifle duruşmalar arası sürenin 3 ayla sınırlandırılacağını belirtti. Teklifte yargılamalardaki noterlik işlemlerinin de hızlanmasına ilişkin maddeler yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dünyada yaşanan enerji krizine dikkati çekti. Enerjide elektriğin payının artırılması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin 2035'e kadar %35 hedefini hatırlattı. Kasım'da Antalya'daki COP31 zirvesinde bu konunun öncelikli gündem maddelerinden olacağını vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zekayı eğitim-öğretim süreçlerinin bir parçası yaptık dedi. Bu kapsamda birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti. Bakan Tekin, Peygamberimiz temalı yapay zeka ile dijital içerik geliştirme projesi ödül töreninde konuştu. CHP Genel Merkezi tarafından İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü, İl Başkanlığı binasına giderek görevine başladı. Utku Gümrükçü'nün binaya girişi sırasında arbede yaşandı. Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yardımcıları ve özel kalem müdürünün de aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mardin merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık soruşturmasında 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonu sosyal medyadan duyurdu, 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddiaları ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden 39'u adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Dubai merkezli bir televizyon kanalına konuştu. Suriye'nin Lübnan'daki rolünün yeni kutuplaşmalar üretmek değil, çözüm yolları aramak olduğunu vurguladı. Lübnan'da güvenli bir çözüme katkı sağlayabileceklerini belirtti. ABD ile İran, İsviçre'de görüştü. Savaşı sonlandırma yolunda önemli ilerleme kaydedildi. Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Lübnan'da çatışma önleme birimi oluşturulmasına karar verildi. Sürecin siyasi gözetimini sağlayacak yüksek komite kurulması konusunda da uzlaşı sağlandı. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine yönelik saldırıda 7 kişi

kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail saldırılara devam edeceği mesajını da verdi. Katil İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırılara ilişkin bir kısıtlama yok tehdidinde bulundu. Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar yoğunlaştı. Ukrayna, Odessa ve Zaporijya'ya yönelik Rus saldırılarında iki kişinin öldüğünü açıkladı. Moskova ise Ukrayna'nın Kerç Yarımadası'na yönelik saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevi bırakacağını açıkladı. Kral 3. Charles'la bu sabah konuştuğunu söyleyen Starmer, aksama yaşanmaması için yeni parti lideri seçilip parlamentodan onay alana kadar başbakanlığa devam edeceğini söyledi. Spor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin Ankara etabını 4'te 4'te tamamladı. Çin'le karşılaşan kadın milli takımımız rakibini 3-2 yendi. Ay Yıldızlar böylece organizasyondaki 8. maçında 6. galibiyetine ulaştı. Haberleri dinlediniz.

0: Gültekin Aydoğdu'nun yönettiği Mahur Faslı'nı dinlediniz. Ara taksimini kemanla Talat Er yaptı.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'de yaşananları içler acısı olarak nitelendirdi. Türkiye'nin muhalefet açığının giderek daha fazla büyüdüğünü söyledi. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesindeyiz dedi. AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda konuşan Erdoğan, CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a partisinin rozetini taktı. 30 maddeden oluşan 12. yargı paketi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, teklifle duruşmalar arası sürenin 3 ayla sınırlandırılacağını belirtti. Teklifte yargılamalardaki noterlik işlemlerinin de hızlanmasına ilişkin madde yer alıyor. Gözlerin yeniden salı gününe çevrildiği CHP'de hareketliliğin iki adresi var. Biri genel merkez, diğeri ise meclis. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın iki önemli toplantıya, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık edecek. Gündemde olan kurultay sürecinin takvimi ve ihraç süreçleri olacak. Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuşacak. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 54. oturum yapılıyor. Oturumda Medya AŞ Etkinlik Organizasyon Yönetimi çalışanı Ceyda Kıryak, Kültür AŞ Plan ve Organizasyon Müdürü Barış Kılıç'ın savunmaları tamamlandı. Duruşma, birçok etkin pişmanlık ifadesinde bahsi geçen Güldem Şık'ın savunmasıydı.

iddiasıyla sürüyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 2-3 sanıklı davanın 36. oturumu sona erdi. Duruşmada sanıklar ve avukatları mütalaya karşı savunmalarını yaptı. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden 39'u adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İstanbul'da başörtülülere hakaret eden kişi hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık sevk yazısında şüphelinin kullandığı ifadelerin etkili bir şiddet çağrısı ve nefret söylemi mahiyetinde olduğuna yer verdi. İstanbul'da öldürülen Mattia Ahmet Mingutsi'nin ailesine yönelik tehdit ve hakaret davasında karar çıktı. Sanık 7 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran İsviçre'de görüştü. Savaşı sonlandırma yolunda önemli ilerleme kaydedildi. Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Lübnan'da çatışma önleme birimi oluşturulmasına karar verildi. Sürecin siyasi gözetimini sağlayacak yüksek komite kurulması konusunda da uzlaşı sağlandı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine yönelik saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail saldırılara devam edeceği mesajını da verdi. Katil İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırılara ilişkin bir kısıtlama yok tehdidinde bulundu. Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırı yoğunlaştı. Ukrayna, Odessa ve Zaporijya'ya yönelik Rus saldırısında 2 kişinin öldüğünü açıkladı. Moskova ise Ukrayna'nın Kerç Yarımadası'na yönelik saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevi bırakacağını açıkladı. Kral 3. Charles'la bu sabah konuştuğunu söyleyen Starmer, aksama yaşanmaması için yeni parti lideri seçilip parlamentodan onay alana kadar başbakanlığa devam edeceğini söyledi. Spor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin Ankara etabını 4'te 4 ile tamamladı. Çin'le karşılaşan kadın milli takımımız rakibini 3-2 yendi. Ay Yıldızlılar böylece organizasyondaki 8. maçında 6. galibiyetine ulaştı. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz akustik name programımızla radyolarınızda huzurlarınızdayız. Ben Ayşe İkiz, yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğum repertuarı sizler için icra edeceğim. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Birsel Acar ve ayrıca akustik name programını bugün paylaştığım kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım Keman'da Aydın Varol, Kanun'da Bora Dicle, Ud'da Hakan Aydınlık, klarnette Ali Çeliksu, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenker Sarp ve ritim sazda Muhammed İzgi ile birlikte Hüseyini makamında ve Kürdi Cazker makamında şarkılar seslendireceğiz sizler için. İlk eserimiz Senden Bilirim Yok Bana Bir Faide Ey Gül idi. Bestesi Tamburi Ali Efendi'ye, sözü Nevresi Cedid'e aitti. Şimdi sırada yine bir Hüseyini şarkı var. Şerif İçli bestesi, sözler Mehmet Akif Ersoy'a ait. Ezelden aşinanım ben, ezelden.

Güfte Hüseyin, Siret Özsever, beste Şükrü Tunar. Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün dedik. Ve şimdi yine aynı makamdan devam ediyoruz. Ve diyoruz ki hayal deryasına ben bazı bazı dalmasam bir türlü, dalsam bir türlü. Necdet Atılgan'ın sözlerini Üstad Selahattin Pınar bestelemiş. Buyursunlar sevgili arkadaşlar.

Efendim, sırada yine Hüseyin'i makamında bir Muş türküsü var. Bana eşlik edeceğinizden hiç şüphem yok. Sevgili arkadaşlarımla beraber sizlere seslendireceğimiz türkünün adı: Havada bulut yok, bu ne dumandır. Mahlede ölüm yok, bu ne şivandır. Şu Yemen elleri ne de yamandır. Ah o Yemen'dir, gülü çemendir. Giden gelmiyor, acep nedendir?

Evet sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sırada Erdoğan Berker'e ait bestesiyle, Ayten Baykal'a ait sözleriyle Yunus gibi var. Sana öyle hasretim ki bir çabam yok varam diye. Benim sevgili büyüğüm, hemşerim, aile dostum Faruk Tınaz'ı da bu vesileyle rahmetle anmış olalım. Buyursunlar arkadaşlar.

Evet efendim, şimdi sırada sözleri Yüceste Aksavr'ına, bestesi benim konservatuardan hocam rahmetli Selahattin İçli'ye ait Zeytin Gözlüm adlı eser var. Yine eşliklerinizi bekliyor olacağım. Zannediyorum bu ana kadar repertuarımız çok keyifliydi. Bundan sonrası için de aynı vaatte bulunabilirim.

0: TRT Name.
1: Efendim, Hüseyin'i makamındaki son eserimiz bir türküydü. Sözleri Oktay Fırat'a, müziği de Yalçın Turay'a aitti. Evet sevgili dinleyenler, şu an dinlemekte olduğunuz Akustik Name programımızın tekrar yayınını bu gece 00.00'da yani 12'de ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'te yine TRT Name frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Evet, sırada Külücasker şarkılarımız var. Geçiş taksimi için mikrofon Aydın Varol'da.

Bir Avni Anıl şaheseri, Güfte Turhan Oğuzbaş benim en çok sevdiğim Kürdüz yazkerlerden bir tanesiydi. Ne olur akşamları gel sen otursan yanı başıma dedik ve Selahattin İnal bestesiyle devam ediyoruz efendim. Dertleri zevk edindim. Benden Eşe ne arar?

Kaptan Zade Ali Rıza Bey'in Kılıcı Asker şarkısıyla devam ettik efendim. Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir dedik kıymetli saz sanatçılarımızla birlikte. Ve sırada güfte ve beste Zeki Müren. Uzun yıllar bekledim, hakikat olduğu rüyam. Hep beraber Manolya'm diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Sevgili tonmeisterimiz Birsel Acar'a da teşekkür ediyoruz efendim. Bize keyifli bir yayın yapmayı vesile olduğu için. Sevgili dinleyenlerimiz, Türk sanat müziğinin seçkin eserleriyle hazırladığımız bir akustikname programımızın daha sonuna geldik. Programımız boyunca ben Ayşe Ekiz, Hüseyin'i ve Külce Asker makamında seçtiğim eserlerle sizlerleydim ve bana kıymetli saz sanatçılarımız yoldaş oldular. Kemanda Aydın Varol, kanunda Bora Dicle, udda Hakan Aydınlık, klarnette Ali Çeliksu, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi bizlerleydi. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, sesimizi sizlere ulaştıran tonmeisterimiz sevgili Birsel Acar, akustikname programımızın siz değerli dinleyicilerimize huzur ve dinginlik verdiğini umut ediyoruz. Ve son iki şarkımız, Girdim Yarin Bahçesine, Gül Dibinde Gülizar, Güfte ve Beste Osman Nihat Akın, hemen ardından Ahmet Mithat Efendi'ye ait Güfte ve Bestesiyle, Meftunun Oldum Ey Veçah Sen, Ayrılmam Artık Bir Lahza Senden diyorum. En kısa zamanda yeniden buluşmayı diliyorum. Sevgiler, saygılar.

Türk musikisinin büyülü namelerine konu olmuş. Sevgi, dostluk, vefa, özlem, hasret, aşk, mevsimler, yıllar...

ve daha nicelerini değerli konuklarımızla her hafta ele alıp engin namelerle buluşturuyoruz. Murat Seçkin'in hazırlayıp sunduğu Şarkıların Rengi her hafta pazartesi günü saat 13'te TRT Name'de.

Saatler 19'u gösteriyor sevgili dinleyenler. Yeni haftanın ilk gününde sizlerle buluştuk TRT Nami'de. Akşamın sesiyle saatler 21'i gösterene dek birlikteyiz. Türk sanat müziğinin o güzel şarkılarını sizlerle buluşturacağız her zaman olduğu gibi. Bugün programı sizler için Musa Özdemir hazırladı. Teknik yönetmenimiz Muhammed Eğri Resu ve mikrofonda ben Tülay Tüzün. Güzel şarkılar dedik. Her zaman olduğu gibi radyo başında bize eşlik edeceğinizi düşünerek Muhayyer Kürdi makamından iki güzel eserle başlayalım istiyoruz. Önce Uğur Çınar'a kulak veriyoruz. Orhan Seyfi Orhun'un güftesi Yusuf Nalkesen'in bestesiyle. Hani o bırakıp giderken seni, o öksüz tavrını takmayacaktın.

Güftesi ve bestesiyle Zeki Müren'in sevilen Muhayyer Kürdi şarkısıydı. Mine Geçili'den dinledik. Nazlı bir çiçek gibi. Şimdi Özer Uçar'a kulak veriyoruz. Yalçın Benlica'nın güftesi Turhan Taşan'ın Kürdi eseriyle. Aşk rüyadır çok zaman, olduğu gibi bırak. Tek sen misin ayrılan, üzüldüğün şeye bak.

yok yok deyip bir haber üzüldüm şeye bak yok yok.

Mehmet Özkaya'yı Zeki Duygulu'nun Bengüler Damar'ın sözleriyle bestelediği Kürdili Cazkar şarkıda dinledik. Bir demet çiçeğim ben mor menekşeden güle. Şimdi Ayfer Er'e kulak verelim akşamın sesinde. Güfte Erol Sayan'a ait, yine Erol Sayan, Kürdili Cazkar makamında bestelemiş. Her şeyin ne güzelsin, gönüllerde gezersin.

Sen Uzakta Bir Yıldız, Muayyer Kürdi eserin bestekarı Talat Erdi, güfte Turhan Taşan'a aitti. Şimdi Bülbülüm Altın Kafes'te diyelim, Gönül Aköz'e eşlik edelim bu güzel eserde.

Necdet Okatlıoğlu'nun Muhayyer Kürdi eserini Funda Arar yorumuyla getirdik radyolarınıza güfte Türkan'la Ateş'e aitti. Şimdi Zekai Tuncay'ı kendi şarkısında dinliyoruz. Kürdi bir eser. Onun

Bahadır Özüşen'den dinledik Yusuf Nalkesen'in Kürdili Hicazkar eserini. Saatimiz 19.44'ü gösteriyor. TRT Name'de akşamın sesinde. Şimdi Güldehen Marmara ve Eşli Bingöl'ün dizelerini yazdığı Saadettin Kaynağ'ın Muhayyer Kürdi eserini seslendiriyor. Gönlüm özledikçe görürdüm, hele lacivert kanatlı kumru olsaydım.

Berk Istikmen mikrofondaydı. Tuncer Önal'ın güftesi, İlgün Soysev'in bestesiydi. Yılları ardına alıp giderken. Yine Muhayyer Kürti makamında şarkılarla devam ediyoruz ve Turgay Kızıltuğ'a kulak veriyoruz şimdi. Mustafa Töngemen'in şarkısını seslendiriyor. Ayağım dolaştı, dilim dolaştı.

Nazan Sıvıcı seslendirdi. Seni andım bu gece, kulakların çınlasın. Şekip Ayhan Özışık, Ülke Aker'in dizelerini bestelemişti. Şimdi yine Muhayyer Kürdi bir eser. Bu kez hem güfte hem beste Şekip Ayhan Özışık'a ait. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti diyor Seda Gökkadar.

Avni Anıl'ın Turhan Özbaş'ın dizeleriyle bestelediği bu sevilen eserde Ahat Uru'yu dinledik. Saatler 20.10'a ulaştı. Şimdi Müzeyyen Senar'a kulak veriyoruz. Şerafettin Aydın'ın dizeleri Alaaddin Yavaşcan'ın Kürdili Rüzgar şarkısıyla. Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla.

o gün.

0: hasret yine. Gel desen, gel desen, gel desen. Gelemem ki.
1: Sensiz saadet neymiş tatmadım bilemem ki. Zeki Müren'den dinledik. Yaşar Güvenir'in sözlerini kendisi bestelemişti. Şimdi Neşe Öztaş'a kulak veriyoruz. Nihavend makamında şarkılar dinleyeceğiz. İlkini seslendiriyor Doğan Işık Saçan'ın sözleri, Kamuran Yarkın'ın bestesi. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin.

Uğur Çınar'ı dinledik. Akşamın sesinde Kaptanzade Ali Rıza Bey'in Ömer Bedrettin Uşaklı'nın dizeleriyle bestelediği şarkıyı seslendirdi. Saatimiz 20.28, birlikteliğimizin son yarım saatine doğru ilerlerken Fatma Arslanoğlu geliyor şimdi mikrofona. Zehra Pınar Ses'in dizeleri Faruk Şahin'in bestesiyle. Göklerden yağmurun inişi gibi.

Yalvarırım üzme beni bir Erol Sayan şarkısıydı Esma Başbuğ'dan dinlediğimiz. Yine nihavend bir eser, bu kez güfte ve beste Mediha Şen Sancakoğlu'na ait bestekarının sesinden dinliyoruz. Sen başkasın güzelim, bir eşini bulamam.

Unutmadım seni bir an. Bilge Özgen, Ayten Baykal'ın dizeleriyle bestelemişti. Handan Oda Başı'ndan dinledik. Saatimiz 20.45'e ilerliyor ve şimdi Ayten Çergen geliyor mikrofona. Neves Erkökteş'in sevilen şarkısını seslendirecek, Güfte Necmettin Hunca'ya ait. Yıllardır bekliyorum bir gün dönersin diye.

Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı? Gözümde hep böyle yaş, yaş mı olacaktı? Şekip Ayhan Özdeş'in sevilen Yaven şarkısında Emel Sayın mikrofondaydı. Şimdi Muayyer Kürdi makamında Ali Şenuzan'ın Hüseyin Tansever'in dizeleriyle bestelediği Muayyer Kürdi şarkıyı dinliyoruz. Gül dudağında, bahar bakışlarında telaş, Cavit Tanürek mikrofonu.

Sevgili dinleyenlerimiz, veda zamanımız geldi. Programı sizlere için hazırlayan Buse Özdemir, teknik yönetmenimiz Muhammed Eyircesu ve mikrofonda ben Tülay Tüzün. Bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Akşamınızın kalan kısmı da çok keyifli ve güzel geçsin diyelim. Ve iki güzel eserle sizlere veda edelim. Önce Nadide Gülpınar'ın güftesini yazdığı Talat Er'in şarkısında Ayfer Er gelecek mikrofona. Her şey buraya kadar, istediğin yere git diyecek. Ardından da son şarkımızı Tuğçe Pala'dan dinleyeceğiz. Bir Erol Sayan bestesi Nihavend makamında. Hep ağlattı beni kaderim. Hoşçakalın.

Akşamınız hayır olsun saygıdeğer dinleyenlerimiz. Yine bir Klasik Türk Müziği Saati programında sizlerle birlikte olabilmenin şükrü ve mutluluğu içindeyiz. Bu akşam programı beraber icra edeceğimiz saz sanatkarları Viyola'yla Neriman Güneş Akalın, Kanun Lafında Süyür, Utla Caner Altınbaş. Teknik Masa Hüsnü Aslan, Ton Meisterimiz Barış Baykal. Efendim, her zaman olduğu gibi sevgili program ortağım Çiğdem Işık ve bendeniz sizlere saygı ve sevgi ve muhabbetle selamlayarak açıyoruz programımızı. Bu akşam şarkılardan müteşekkil bir repertuar var. İlk eserimiz güftesi Vecdi Bingöl'e ait Saadettin Kaynak'ın meşhur Acem Kürdi şarkısı. Bu şarkıyı Saadettin Kaynak Leyla ile Mecnun filmi için yazmış. Zaten Vecdi Bingöl'le anlaşmaları var, İpek filmin teklifi üzerine Vecdi Bingöl'le çalışırım diye bir şartı varmış Saadettin Kaynak'ın. Necip Arıcı'dan öğrendiğimize göre çalıştıkları yeri de gördüğüm daha önceki programlarımızda arz etmiştim. Bu bir film müziği saygıdeğer dinleyenlerimiz. Söyleyin nerede o göz nuru, gönül sevgisi yar? Onu kimden sorayım, hangi diyara gideyim? Nazlıahu sizi terk etti mi ey hatıralar? Anayım hoşça geçen günleri feryat edeyim. Güftenin geri kalan kısmını da şarkı...

Evet. Yani film için yazıldığına dair bir belge olması elimizde. Saadettin Kaynak bu şarkısını olsa olsa bir film için yazmıştır diye düşündürür doğrusu. Makam geçkileri, önce Muhayyer Kürdi, sonra Hicaz'a geçkisi. Tahmin ediyorum sahne onunla alakalıydı. Çünkü biz filmi bilmiyoruz. Filmi seyretmedik. Saadettin Kaynak'ın müziğini yaptığı 2-3 film seyrettik. Sadece diğerleri zannediyorum Mimar Sinan Üniversitesi'nin arşivinde bulunuyor ama çıkarmadılar ortaya. Yani dedikodu bu ama var mı yok mu bilmiyorum. Keşke filmleri seyredebilmiş olsaydık. Diğer filmleri de seyredebilirsiniz saygıdeğer dinleyenlerimiz. Mesela Arzu'yla Kamber'i, Tahir'le Zöhre'yi ve Kahveci Güzel'ini seyredebilirsiniz. İnternette rahatlıkla seyredebilirsiniz ve o şarkıların nasıl yazıldığını, ne için yazıldığını, hangi konu için yazıldığını ve nasıl söylendiğini görür, dinler, şahit olursunuz. Dönemin film anlayışına ve film müziği anlayışına da şahit olursunuz. Kahveci Güzel'in şarkılarını Münir Bey ve Müzeyyen Hanım okuyor. Safiye'yle de var galiba orada ama diğer iki film Bağdat'ta çekilmiş. Arzu'yla Kamber ve Tahir'le Zühre, Alaaddin Yavaş'la Müzeyyen Senar okuyor onların şarkılarında. Efendim şimdi yine bir film şarkısı dinleyeceksiniz. Müteahhit defalar okudum ben bu şarkıyı ama bir fark var. Bugün Saadettin Kaynak'ın el yazısındaki gibi söyleyeceğiz. Gerçi daha önce okuduklarımda da böyle yaptım. Böyle de meşk ediyorum çalıştığım korolarla. Zor tabii, ezber bozmak zor ama dikkat ettiğimiz zaman ufak tefek farkların güfte içinde çok büyük anlamlı melodiler meydana getirdiğini göreceksiniz. Ne diyeyim bilmem elinden senin, bilmem ne diyeyim senin elinden feryat edeyim gönül dilinden aman diye başlayan şiir, bu da bir film için yazıldığına göre şiirde şiiriyat aramıyoruz doğrusu. Zira filmi seyrettikten sonra Vecdi Bingöl ona göre bir güfte yazıyor. Saadettin Kaynak da ona göre besteliyor. O çalışma odalarını göstermişti bana Necip Sarıcı. Allah selamet versin, Allah sağlıklı uzun ömür versin. Efendim, evet, el yazısında okuyacağımızı arz etmiştim. Şimdi bu şarkıyı söyleyelim.

Evet saygıdeğer dinleyenlerimiz. Benim de bir iki ilavem oldu. İlerleyen programlarımızda tekrar gündeme getiririz bu şarkıyı. Çünkü tekrar tekrar okunmaya değer bir şarkı. Ve şimdi İsmail Baha Sürelsan'ın Alaaddin Öcal'ın bir dörtlü üzerine bestelediği nevi şahsına münhasır bir eseri. Hem güfte hoş hem İsmail Sürelsan'ın imzası var eserde. Bana hep böyle cefa etme, karışmam, küserim. Seni vuslat günü pişman ederim, çok üzerim. Bana nispet diye ağyara gönül vermeyesin. Seni vuslat günü pişman ederim, çok üzerim.

Arkadaşlar bir gün ne yapalım biliyor musunuz? İsmail Baha Sürelsan okulundan yetişen bestekarlar var. Mesela Ahmet Hatipoğlu, mesela Yücel Aşan, mesela Akın Özkan özellikle, mesela Erol Sayan bu okuldan yetiştiler. Bu eserlerle, yani İsmail Baha Sürelsan'ın eserleriyle ondan feyz almış olduklarını eserlerinde imza olarak gösteren bestekarların imzalı eserlerini seçelim diyeyim o müzik cümlelerinden. Böyle bir program yapalım bugün. Şarkıyı söylerken bu geldi aklıma. Evet. Şimdi Saadettin Kaynağ'ın yine bir film şarkısı olduğunu zannettiğim ama film şarkısı değil. Film şarkısı mı diye çok araştırdım doğrusu. Fuat Hulusi Demirel'le yazmış güftesini. Yani güfteyi Vecdi Bingöl yazmayınca tabii tereddüt doğuyor. Çünkü anlaşması var, Vecdi Bingöl'le çalışıyor. Fuat Hulusi Demirel'le'nin güzel bir şiirine Saadettin Kaynağ düet usulünde yine kendine özgü müzik cümleleriyle bir şarkı yazmış. Ama yazdığı film şarkılarına belki kendi de sonunda aşık olmuş veya o tarzı çok sevmiş, çok benimsemiş. Ona mümasil çok şarkısı var. Bu olsa olsa bir film şarkısıdır diyorsunuz ama değil. Ben böyle düşünüyorum, fikrim beni bağlar. Öyle olduğunu zannediyorum yani. Gönül seni ayık bulsam sorsam halin nedir diye aymazsın gönül. Hicran adlı saki olsam doldursam bir teviye doymazsın gönül. Gönül bu sevda işinden, her güzeli sevişinden, ateşli özleyişinden bittim eriye eriye kül oldum gönül.

Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olunuz. Şimdi evet, Acemaşıran makamı bitmemiş, henüz devam ediyor ama saatimiz 22:24. Peki Acemaşıran'ı bitirelim, ondan sonra okuyalım programımıza gelen Facebook mesajlarını. Şimdi yine Hulusi Demirelli'nin bir güftesine, Saadet'in kaynağı Sofyan şarkısı, pek meşhur bir şarkıdır bu. Gönül sana tapalı, kapın bana kapalı, şaşırmışım yolunu bu sevgiye sapalı. Güftenin geri kalan kısmını da şarkı içinde dinleyelim. Buyurun.

Evet saygıdeğer dinleyenlerimiz, şimdi Sultaniyegah makamına geçeceğiz ama daha önce sizlerin Facebook mesajlarınızı okuyayım. Tuncel Erol Eskişehir'den selamları var, iyi yayınlar diliyorlar. İlyas Aydın Tokat Ormanbeyli köyünden yazmışlar. Sıradaki eseri tüm dostları için ricası var baş üstüne. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden yazmışlar. Tüm TRTname dinleyenlerine, dostlarına, dostlarımıza gelsin diyor. Şöyle bir Türkçe kullanmayın ne olur İsmet Beyciğim. Sizi çok seviyorum. Tanımıyorum sizi ama yazıyorsunuz samimiyetle. Eserler kimseye gitmez, kimseye gelmez efendim. Dostlarınız için söylenir. Onlar için rica edersiniz eyvallah. Ama bu garip bir lisan, internet lisanı mı diyelim, sosyal medya lisanı mı diyelim... Maalesef TRT'de de kullanılıyor bu, hiç kullanılmaması gereken bir kurumda. Şarkı şunun için gelsin, bunun için gelsin. Şarkının ayakları yok, gitmez şarkı onun için söylenir ancak. Erman Şenermen yazmışlar.

Erdem Ankara'dan yazmış hemşerim, hayırlı günler diliyor. Hayırlı günler efendim. Ankara'dan yazıldı mı böyle bir garip seviniyorum. Hemşericilik başka bir şey bizde ya. Ama Ankara'yı da özledim tabii. İsmet Özdemir sevgili lise arkadaşım. Kırşehir'e gelmiş, avdet etmişler. Allah kabul etsin. Medine'den yazıyordu en son. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum demiş. Sağ olsun, var olsun. Selahattin Erzi Adana'dan yazıyor. Çok teşekkür ederiz. Sıradaki eseri Yapım Yayın ekibine armağan ediyor. Ve tabii ki biz de Yıldız Hanım'a armağan ediyoruz, eşinize. Van'ın Hafızası nostalji sayfasından yazmışlar. Sizinle olmak çok güzel diyorlar. Sizinle olmak da bizim için çok güzel efendim. Seven Kurtboğan Saftekin yazmışlar. İzmir'den kucak dolusu sevgiler diye başlamış. Geçmiş babalar günümüzü kutluyor hepimizin. Sizin de efendim geçmiş babalar gününüzü, beyefendinin geçmiş babalar gününü kutluyoruz efendim sevgili Neriman'a söylüyoruz. Hepimizin ve baba olan herkesin babalar gününü kutlayalım, geçmiş babalar gününü kutlayalım. Öyle ya da böyle bir gündür. İnanan veya inanmayan için sevinç mesilesin. Efendim, Münir Nurettin Selçuk'un eserini istemişsiniz bizden. Okuyamıyoruz maalesef. Bana kalsa ben okurum. İnadına okurum. Göstere göstere okurum. Hiçbir altta edemezler. Ama maalesef kurumumuzun böyle bir bildirisi var. Tabii ki koskoca TRT bu küçük işlerle uğraşmak istemiyor. Uğraşmasın da zaten. Yani çünkü bunu yapanlar gerçekten küçük kimseler. Münir Bey o şarkıları yazdıktan sonra artık o şarkılar Münir Bey'in bile değildir. Bu ulusundur. Münir Bey sağ olsa böyle davranmaz ama varisleri böyle bir dedelerini bitirme sevdası peşinde. Her seferinde konusu açıldığı zaman böyle içimden geçeni söylüyorum. Efendim TRT onların anlaştığı plak şirketine yazacakmış da ondan izin isteyecekmiş. Yok, TRT'nin başka işi gücü yok. Müzik daire başkanımızın başka derdi kalmadı, sizinle uğraşacak. Maalesef Münir Bey'in eserlerini okuyamıyoruz bu sebeple. Ayrıca saygıdeğer dinleyenlerimiz, Münir Bey'in şarkıları olmasa Türk müziği bitmez. Türk müziği olmasa da olur yani. Ha, eksik kalır mı? Bir parça eksik kalır. Azıcık bir şey eksik kalır. Çünkü Münir Bey'in bestekarlığı Enes Han'ın deliği kadar önemlidir ve güzeldir. Ama Münir Bey'in eserleri olmazsa sadece Münir Bey unutulur. Türk müziğine hiçbir şey olmaz. Daha yakası açılmadık ne eserler var. Bunu da varislerine hadi kullanmayacaktım ama kullanayım, kapak olsun kabilinden söylüyorum. TRT kimsenin ayağına gitmez. Gelin yalvarın okunsun eserler diye. Berfin Bostan Üsküdar'dan sevgileri var. Sevgili Berfin Bostan, çok teşekkür ederim yazdığın için. Hatice Kaymak Solak yazmışlar. İzmir Selçuk Efes'ten selamlar, sevgiler diyor. TRT Nami'yi dinleyen tüm dostlarıma gelsin. Yine gelmesin ne olur. Tüm dostlarınız için söyleyelim Hatice Hanım. Dostlarınıza gelmesin şu lisanı inşallah söyleye söyleye. Kırılmıyorsunuz değil mi bana? Kırılmayın ne olur, kırılmayın. Çünkü Nami dinleyen tüm dostlarıma gelsin demek doğru bir tabir değil. Yani tamam, anladık, sosyal medya tabiri artık alışılagelmiş. Galata meşhur lügatı fasihten evladır derler ama bu galat falan değil yani. Evet, inşallah bu konuşma dilinden vazgeçip daha düzgün, Türkçemizi daha düzgün kullanacağız. Emin Nadir Fidan Çeşme Ildır'dan yazmış, tüm ekibe selamları var. Bak ne güzel. Sıradaki eseri eşim Nurdan Hanım ile Sami Saftekin ve Nefçi ve Öztaş ailelerine armağan eder misiniz de. Armağan etmez miyiz efendim? Armağan ederiz tabii ki. Ali Yasayiner yazmışlar. Dilinden sevgileri var. Her hafta heyecanla programı beklerken bu yazdığınızı okuyamam Ali Hanım. Bu beni ilgilendiren bir konu değil. O yani haklısınız ama programımızda okumamamız icap eder. Siz beni anladınız. Bu her hafta oluyor tabii. Tabii ki gün içinde de oluyor. Peki geçelim. Canlı yayında oluyor böyle azizlikler. Böyle bir durumda hala devam ediyorum okumaya. Meğer aynı konu devam ediyormuş. Yazdığınız için çok teşekkür ederim. Sevgili Aliye Sayıner programımızın tırnak içinde sıkı takipçisidir. Yani sıkı da sokak lisanı ama sadık takipçisidir demek istiyorum. Ama şikayet konunuzda son derece haklısınız. Ben, fikrim beni bağlar, haklısınız ama programda bunu okumam doğru olmaz. Doğru olmaz. Evet. Rezan Çatalbaş sevgiler, iyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ederim sevgili Rezan. Nursel Hekimoğlu İpek Şeyh yazmış, iyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ederiz.
Gülten Çetin Aydeniz yazmış, eserlerden yine mücevher değerinde diye bahsediyor. Çok teşekkür ederiz. Elbette mücevher.

diyenler. Ha biz o mücevheri ne kadar sunabiliyoruz bilmiyorum ama evet mücevher değerinde. Canlı yayında saygıdeğer dinleyenlerimiz, adı üzerinde canlı yayın, ne kadar da prova etsek, ne kadar da bilsek, yani ses dünyanın en zor enstrümanı insan sesidir, sesi kullanmaktır. Saz sanatçılarımız da bu eserleri çalarken hata edebilirler. Hepimiz hata edebiliriz. Ama canlı yayında bu tür hani sürçü lisanımız diyeyim, lisan olarak kabul ediyorum, müzik lisanı olarak affola deyip geçelim. Bu sebeple tekrar tekrar ediyorum. Şarkıları tonlamayı da düzelteyim. Bu sebeple şarkıları tekrar tekrar ediyorum. Efendim Muharrem Yalçın, çok teşekkür ederiz programımıza iltifatınızdan dolayı. Okunacak bir eseri program yayın ekibime, TRT Name dostlarıma armağan ediniz demiş. Mali memnuniye. Siz hangisini istiyorsanız onu sizin adınıza armağan edelim. Ahmet Çubukçu ki şu anda isteğini okuyacağız zannediyorum. Hemen bakıyorum listeme. Evet. Ahmet Çubukçu yazmışlar. Selam ve sevgileri var, saygıları var. Bilmukabele. Handan Torpil Nefçi İzmir'den iyi yayınlar diyor. Keyifle dinlediğini söylüyor. Çok teşekkür ederiz. Aysel Hammaş Ayvalık'tan iyi akşamlar ve iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizi takip ettiğiniz için. Mehmet Üstün Barutçu Alanya'dan sevgi ve saygılarımla demiş. Çok teşekkür ederiz Mehmet Bey. Sağ olun, var olun. Lütfedip yazdığınız için, dinlediğiniz için. Herhalde bu kadar mesajlarımız. Şimdilik devam ediyoruz programımıza. Efendim şimdi Sultaniyegah makamında yine İsmail Baha Sürelsan'ın Nevi Şahsına Münhasır entervallerle, aralıklarla, müzik cümleleriyle bestelediği bir Sultaniyegah şarkısı. Güfte şairine, güfte şairi de Münif Paşa. Eseri bizden isteyen Ahmet Çubukçu. Nice bir eşki firakınla pür olsun gözümüz. Nice bir haki temennada sürünsün yüzümüz. Kâkülün aç, ruhi purtabını arz et cana. Bilelim biz de cihanda gecemiz, gündüzümüz.

Ne enteresan bir şarkı değil mi? Abi yine aklıma geldi, söylemiştim gerçi. İsmail Baha Sürelsan ve okulundan yetişen bestekarlar. Ve şimdi bir İstanbul Sultaniyegahı. Yani İsmail Baha Sürelsan'ın Sultaniyegahı'ndan sonra bu şarkı farklı bir tarz olarak karşımıza çıkıyor. Pek meşhur bir şarkı. Cevdet Çağla'nın, Hikmet Münir Ebcioğlu'nun şiirinden Sen Seversin Neriman. İnşallah yine Hikmet Münir Ebcioğlu'nun güftelerini şöyle bir baktım. Bu şarkıyı çıkarırken sen aklıma geldin. Şöyle bir baktım ama Hikmet Münir Ebcioğlu Ankara Radyosu'nun kuruluşunda da çok emeği geçmiş, çok önemli bir musiki şinas ve bürokrat ve gönül adamı ve kültür adamı. Şarkının hangi tarihte bestelendiği ile ilgili bir not yok elimde. Notalarda da böyle bir not yok ama bir notada şöyle bir ibare vardı. Şensoy imzalı bir notada, yani Alaaddin Şensoy'un yazdığı notalardan birinde bu notayı imzalamış ve Alaaddin Hoca'ya ithaf etmiş Cevdet Bey. Yılında Alaaddin Yavaşça'ya ithaf bir imzalı nota var. Bu da 29 Ocak 1964'te yazılıp verildiğine göre demek ki 63 yılında, yani 64 yılının tam başında bestelendi ya da 63 yılının sonunda bestelendi ki hemen bunu hocaya verdi diye düşünüyorum. Tabii ki tarihler çok daha önce bestelenmiş olabilir. Meşhur olduktan sonra hocaya vermiş olabilir. Çok daha önce bestelenmiştir, okunmuştur, meşhur olmuştur. Hoca rica etmiştir, imzalamış, vermiştir. Ama 60'lı yıllarda bestelenmiş olduğu kesin. Kaçıncı faslı bahar bu, solar gider emelim. Tadılmadan nice yıllar geçer, budur halim. Çiçeklerin bana dal dal uzansa değmez elim. Ben işte böyle bir aşkın esiriyim güzelim. Özellikle meyanda çiçeklerin dal dal uzansa bana değmez elin derken ki müzik cümleleri sanki bir salkıma uzanmaya gayret eden bir aşığı tasvir ediyor benim gözümde. Buyurun.

Nur içinde yatsın. Cevdet Hoca. Biz yetiştik tabii. Sen de yetiştin değil mi? Caner. Neriman'ın tanımasını isterdim doğrusu. Evet, saatimiz 22.49. 22.50 saygıdeğer dinleyenlerimiz. Gelen mesajları okuyayım sizlere. Nefise Uçar yazmışlar. Programımıza iltifatınız için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sizler de dinliyorsunuz. Ne denir? Teşekkür edilir sadece. Fatma Erden Özalp Ayvalık'tan iyi akşamlar. Teşekkür ederiz değerli programımıza. Yaptığınız iltifat için sağ olun, var olun. Abus Bakır yazmışlar Hatay'dan. Antakya'dan güzel akşamlar. İşlerinizde başarılar diliyorum demiş. Sıradaki şarkı eşim Gülşen ve evlatlarım Onur Bakır, Emre Bakır ve bu radyoyu dinleyen herkes için rica ediyorum, armağan ederseniz diye yazsaydınız çok sevinirdim. Bundan sonraki mesajınızı böyle yazmanızı bekliyorum. Evet efendim, bugün de bu kelime düştü bahtımıza. Şöyle bir repertuara bakıyorum. Arkadaşlar, Saadettin Kaynağ'ın bu şarkısını...

Reşit'in gözdesi filmi için yazmış bu şarkısını. Bir başka programımızda okumak üzere kaldıralım. Tamam. Ve hazır Hicaz makamındayken Emin Nadir Fidan'ın bir isteği vardı bizden. Hatta babasıyla hatırası olduğunu söylemişti bana bu şarkıyla ilgili. Dolayısıyla bu şarkıyı artık geciktirmeden okumak istiyorum. Ali Aydın Yavaşça'nın güftesi, Şerafettin Aydınlığa ait meşhur Hicaz şarkısı. 20 Temmuz 1960 tarihinde Sultanahmet'te bestelemiş bu şarkıyı. Kız sen ne güzelsin, sana gençler tapacaklar mısrayla başlıyor. Buyurun efendim.

Alaaddin yavaşça geldi gözümün önüne söylerken. O kadar çok dinledi ki bu şarkıyı ondan. Yani üslubu yerleşmiş tabii hücrelerimize. Nur içinde yatsın. Saygıdeğer dinleyenlerimiz, 4 dakika zamanımız var ve geçtiğimiz hafta tamamını okuyamadığımız güftesi Selim Aru'ya ait Cevdet Çağlar'ın Bir Dert Gibi Akşam Suların Koynuna İndi Mısra'yla başlayan şarkısını bu hafta tekrar edelim, söz vermiştik. Evet efendim.

0: Evet saygıdeğer dinleyenlerimiz, bu akşam da programımız nihayete erdi. Bir sonraki programımızda sağlıkla, mutlulukla, huzurun ve barışın hüküm sürdüğü bir dünyada tekrar buluşmayı niyaz ediyoruz. Bu akşam bize refakat eden saz sanatkarları, daha doğrusu programımıza refakat eden saz sanatkarları, daha doğrusu birlikte icra yaptığımız saz sanatkarları Neriman Güneş Akalın, Funda Süyür ve Caner Altınbaş'tı. Sevgili Çiğdem Işık ve bendeniz, sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlayarak ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Allah'a ısmarladık.
1: Yıldızlar Altında.

Mehtaba bürünmüş gece. Bir gelindi ay duvaklı, yıldızlar birer bilmece. Kalbim gibi gizli saklı. Nesrin Sipahi'den dinledik bu geceki ilk eserimizi. Güftesini Vecdi Bingöl'ün yazdığı Saadet'in Kaynağı Nihavend şarkısıydı. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Yıldızlar Altında programıyla yine bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız bu gecede. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece programımızda Nihavend ve Hicaz makamında eserler bulabilirsiniz. Dinleyeceğimiz ikinci Nihavend şarkı, güftesini Munis Faik Ozansoy'un yazdığı Muzaffer İlkar'ın bir bestesi. Aytaç Ergen'den dinliyoruz. Bir mevsim o yollardan, o yaz bahçelerinden, günler vererek el ele hülya gibi geçti. Yapraklar uçarken kuru dallar üzerinden, ömrün daha bir mevsimi rüya gibi geçti.

şu seven kalbin feryadını duy bir gece olsun. Ses ver ne olur, tatlı sesinle acılar dursun. Karşımda senin gül renkli yüzün ay gibi doğsun. Ses ver ne olur tatlı sesinle, acılar dursun.''

Rifat Ahmet Moralı'nın güftesini yazdığı Rakım Elkutlu'nun Nihavend makamındaki bestesini korodan dinliyoruz. Mümkün mü unutmak güzelim, neydi o akşam? Rüya gibi, hülya gibi bir şeydi o akşam. İçtik kanarak bir ezeli meydi o akşam. Rüya gibi, hülya gibi bir şeydi o akşam.

Güftesini Mesut Kaçar Alp'in yazdığı Şerif İçli'nin Nihavend şarkısını Mustafa Erses'ten sunuyoruz. Gece sahilden açıp sandalı enginlere biz, uyuyan Marmara'nın koynuna girsek ikimiz. Öpüşürken iki aşık gibi mehtapla deniz, biz de ta fecre kadar böyle sevişsek ikimiz.

Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bir şiirine Avni Anıl'ın Nihaven şarkısı var sırada. Gönül Aköz'den dinliyoruz hep birlikte. Bir kere bakanlar unutur derdi günahı, görmem gözünün nuruna daldıkça sabahı. Ben hiç bu kadar sevmedim ömrümce siyahı, görmem gözünün nuruna daldıkça sabahı.

Güftesi Melahat Akan'a, bestesi Nuri Halil Poyraz'a ait Nihaven Deser var sırada. Mefaret Yıldırım'dan dinliyoruz. Bir neşe umdu gönül, serapa keder oldum. Göründü, geçti bahar, hazanla heder oldum.

Yıldızlar Altında Beraberliğimiz Hicaz makamında eserlerle sürüyor. Bu makamdaki ilk eserimiz Avni Anıl'ın bir bestesi, Güfte Turgut Yarkent'e ait. Şükran Özer'den dinliyoruz. Dil şad olacak diye kaç yıl avuttu felek. Saçıma karlar yağmış, boşuna yaz beklemek. Ne bülbül dile geldi, ne de açtı bir çiçek. Saçıma karlar yağmış, boşuna yaz beklemek.

Hudi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Hicaz makamındaki şarkısını Özdal Orhon'dan dinliyoruz. Beni sev, ruhumu sar, kalbime yaslan beni sev, ne olur gönlüm avunsun diye bir an beni sev, yine ayrılmayacakmış gibi candan beni sev, ne olur gönlüm avunsun diye bir an beni sev.

Bimenşe'nin Hicaz şarkısını Münip Utandı'dan dinliyoruz. Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından, bir tel saç onun kaldı bütün hatırasından. Hala duyarım bin sızı ben her yarasından, bir tel saç onun kaldı bütün hatırasından.

Güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Hicaz eseri İnci Çayırlı'dan dinliyoruz hep birlikte. Yalan değil, pek kolay olmayacak unutmak. Öyle zor, öyle zor ki seni içimden atmak. İstemem o günahkar ellerini bir daha ellerime alıp da ne öpmek ne okşamak. Öyle zor, öyle zor ki seni içimden atmak.

Güftesini Ahmet Refik Altınay'ın yazdığı Şemsettin Ziya Bey'in Hicaz şarkısı var sırada. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Kim görse seni aşkına hasre emel eyler, güller seni, çamlar seni, mehtap seni söyler. Sensiz yaşamaz hasta gönül vuslatı bekler, güller seni, çamlar seni, mehtap seni söyler.

Selahattin Pınar'ın Hicaz şarkısı var sırada. Güfte Mustafa Nafi Zırmağ'a ait. Gül Yazıcı'dan dinliyoruz. Leyla gibi hıçkırsa ve Mecnun gibi yansa, kalbin ne olur aşkıma bir lahza inansa.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi, yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umuyorum siz sevgili dinleyenlerimize. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı, Vecdi Bingöl'ün güftesini yazdığı Saadet'in Kaynağın Hicaz bestesi. Alaaddin Yavaşçı'dan dinliyoruz. Gönlümün içindedir gözden ırak sevgilim, çekilmez biçimdedir bu iftirak, sevgilim. Hoşçakalınız.

Gül Yazıcı'nın hazırlayıp sunduğu Musiki Bahçemizin Zarif Çiçeklerinden derlenen, özümüzden seslenen Gül Zamanı her çarşamba saat 22'de TRT Name'de sizlerle buluşuyor.

0: TRT Name. Saat 24.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz akustik name programımızla radyolarınızda huzurlarınızdayız. Ben Ayşe İkiz, yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğum repertuarı sizler için

Müfte Hüseyin, Siret Özsever, beste Şükrü Tunar. Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün dedik. Ve şimdi yine aynı makamdan devam ediyoruz. Ve diyoruz ki hayal deryasına ben bazı bazı dalmasam bir türlü, dalsam bir türlü. Necdet Atılgan'ın sözlerini Üstad Selahattin Pınar bestelemiş. Buyursunlar sevgili arkadaşlar.

Efendim sırada yine Hüseyin'i makamında bir Muş türküsü var. Bana eşlik edeceğinizden hiç şüphem yok. Sevgili arkadaşlarımla beraber sizlere seslendireceğimiz türkünün adı: Havada bulut yok, bu ne dumandır. Mahlede ölüm yok, bu ne şivandır. Şu Yemen elleri ne de yamandır. Ah o Yemen'dir, gülü çemendir. Giden gelmiyor, acep nedendir?

ile Ayten Baykal'a ait sözleriyle Yunus gibi var. Sana öyle hasretim ki bir çabam yok varam diye. Benim sevgili büyüğüm, hemşerim, aile dostum Faruk Tınız'ı da bu vesileyle rahmetle anmış olalım. Buyursunlar arkadaşlar.

Evet efendim, şimdi sırada sözleri Üjeste Aksavrı'na. Bestesi benim konservatuardan hocam rahmetli Selahattin İçli'ye ait. Zeytin Gözlüm adlı eser var. Yine eşliklerinizi bekliyor olacağım. Zannediyorum bu ana kadar repertuarımız çok keyifliydi. Bundan sonrası için de aynı vaatte bulunabilirim.

0: TRT Name.
1: Efendim, Hüseyin'i makamındaki son eserimiz bir türküydü. Sözleri Oktay Fırat'a, müziği de Yalçın Turay'a aitti. Evet sevgili dinleyenler, şu an dinlemekte olduğunuz Akustik Name programımızın tekrar yayınını bu gece 00.00'da yani 12'de ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'te yine TRT Name frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Evet, sırada Külüc Asker şarkılarımız var. Geçiş taksimi için mikrofon Aydın Varol'da.

Bir Avni Anıl şaheseri, Güfte Turhan Oğuzbaş benim en çok sevdiğim Kürdüz yazkarlardan bir tanesiydi. Ne olur akşamları gel sen otursan yanı başıma dedik ve Selahattin İnal bestesiyle devam ediyoruz efendim. Dertleri zevk edindim, benden eşe ne arar?

Kaptan Zade Ali Rıza Bey'in Kılcı Asker şarkısıyla devam ettik efendim. Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir dedik kıymetli saz sanatçılarımızla birlikte. Ve sırada güfte ve beste Zeki Müren. Uzun yıllar bekledim, hakikat olduğu rüyam. Hep beraber Manolyam diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Sevgili tonmeisterimiz Birsel Acar'a da teşekkür ediyoruz efendim. Bize keyifli bir yayın yapmayı vesile olduğu için. Sevgili dinleyenlerimiz, Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserleriyle hazırladığımız bir akustikname programımızın daha sonuna geldik. Programımız boyunca ben Ayşe Ekiz,

Hüseyin'i ve Külcü Asker makamında seçtiğim eserlerle sizlerleydim ve bana kıymetli saz sanatçılarımız yoldaş oldular. Kemanda Aydın Varol, kanunda Bora Dicle, udda Hakan Aydınlık, klarnette Ali Çeliksu, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk'er Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi bizlerleydi. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, sesimizi sizlere ulaştıran tonmeisterimiz sevgili Birsel Acar, akustik name programımızın siz değerli dinleyicilerimize huzur ve dinginlik verdiğini umut ediyoruz. Ve son iki şarkımız, Girdim Yarin Bahçesine, Gül Dibinde Gülizar, Güfte ve Beste Osman Nihat Akın, hemen ardından Ahmet Mithat Efendi'ye ait Güfte ve Bestesiyle Meftunun Oldum Ey Veçah Sen, Ayrılmam Artık Bir Lahza Senden diyorum. En kısa zamanda yeniden buluşmayı diliyorum. Sevgiler, saygılar.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından selamlar, sevgiler. Yepyeni bir günde İstanbul Radyosu'ndan sizlere seslendiğimiz bu güzel yayında yine mazinin tozlu sayfalarını beraberce aralayacağız değerli dostlar. Geçmiş zaman olur ki programında nostaljik şarkılarla usta sesleri sizlerle buluşturacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel şarkılarla gününüzü renklendireceğiz. Kıymetli dostlarımız, bugün programımıza çok özel bir eserle merhaba demek istiyoruz. Münir Nurettin Selçuk'un güftesi Yahya Kemal Beyatlı'ya ait Kürdeli İcazkar eseriyle size merhaba diyeceğiz. Nesrin Sipahi'nin sesiyle dinleyeceğiz bu eserim. Değerli dinleyicilerimiz, biliyorsunuz Nesrin Sipahi Türk musikimize bir ömür vakfetmiş sanatçılarımızdan biri. Kendisi 1934 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş. İlk ve ortaokul öğreniminin ardından İngilizce öğrenmek için de bir Amerikan okuluna devam etmiş. Aynı zamanda klasik batı müziği eğitimi ve şan dersleri almış ve İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda hocası Ahmet Nuri Canaydın tarafından keşfedilmiş. Ardından Şerif İçli ile çalışmış ve profesyonel sanat yaşamına 1953 yılında TRT Ankara Radyosu'nda başlamış. Kendisi Yeşilçam'da 1965 yılında Tamer Yiğit ile birlikte Kalbimdeki Serseri isimli bir müzikal filmde de rol almış ve 1998 yılında ise değerli sanatçımıza Kültür Bakanlığı tarafından devlet sanatçısı unvanı verilmiş. Birçok prestijli ödülün de sahibi olmuş kendisi ve geçmişten günümüze harika eserlere de sesiyle hayat vermiş. İşte şimdi kendisiyle özdeşleşmiş bu sevilen eseri sizlere sunuyoruz. Zil, Şal ve Gül, diğer adıyla Endülüs'te Raks.

Yeşilçam'ın unutulmaz namelerini sevilen sesiyle ruhumuza adeta işleyen Behiye Aksoy bizlerle birlikteydi. Baki Duyarlı'nın güftesi Gonca Gül'e ait Kürdeli Cazker şarkısında dinledik sanatçımızı. Bizlere insanlığa dair her türlü duyguyu yaşatan unutulmaz eserlerle yolculuğumuz devam ediyor. Efendim, birlikteliğimiz unutulmaz eserlerle devam ediyor. Ne acıdır sevdiklerinizden hayal kırıklıklarıyla ayrılmak, tüm hayallerin, umutların boşa çıkması, öyle değil mi? İşte şimdi yine hayal kırıklıklarıyla dolu bir şarkıya kulak vereceğiz. Kutup Ayaslı'nın bestelediği ve Metin Vural'ın kaleme aldığı Muayyer Kürdi makamında bir eser. Ve Kutup Ayaslı'nın sesinden dinliyoruz bu şarkıyı. Acılarım senden vefalı çıktı, geleceğim deyip bekletmediler. Gönül gözü gördü gözümde yaşı, sevmeyenler seli fark etmediler.

Erol Küçük Yalçın, güftesi Mehmet Erbulan'a ait Muayyer Kürdi makamındaki Akın Özkan bestesiyle bizlere seslendi. Gönül aşık oldu sana, gezer durur yana yana. Efendim, biliyorsunuz programımızda zaman zaman geçmişten 60'lı 70'li yıllardan şarkılarla sizlere sesleniyoruz. Bazen de günümüzün modern altyapılarıyla güçlendirilmiş eserlerini sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi o nostaljik paylaşımlardan biri var sırada. 1972 yılına uzanıyoruz ve Yeşilçam'ı kasıp kavuran çok sevilen bir filmin müziğini sizlerle paylaşıyoruz. Beste ve güftesi Metin Büke'ye ait şarkıda Belkıs Özener bizlerle. Gümüş Gerdanlık.

öyle güzel, öyle derin, öyle yeşil gözleri vardı. Beste ve güftesi Taner Şener'e ait olan Muhayyer Kürdi makamındaki eseri Gönül Yazar'dan dinledik. Kıymetli dinleyicilerimiz, Geçmiş Zaman Olur Ki programında yine nostaljik paylaşımlara devam ediyoruz ve geçmişin tozlu sayfalarını Suat Sayın'ın sesinden dinleyeceğimiz bir Selahattin Pınar eseriyle aralıyoruz. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait olan bu sevilen şarkı Kürdili Hicazkar makamında. Ne demiştin, niçin caydın sözünden? Hevesin bir an mıydı, yeminin yalan mıydı?

Hüngür Ses'in 1999 yılında yayınlanan ve birbirinden güzel şarkılarından derlenen albümden bir eser dinledik. Muayyer Kürdi makamındaki şarkıda sanatçımız "Bir garip yolcuyum hayat yolunda, yolunu kaybetmiş perişanım ben" dedi. Efendim 90'lı yıllarda yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi 1990 yılına uzanıyoruz ve Nalan Altınörs'ün "Sensiz Geçen Bu İlk Gecem" isimli albümünden bestesi İsmail Demirkıran, güftesi Cemal Safi'ye ait Nihavet makamında bir şarkıya kulak veriyoruz. "Ahu gözlüm, böyle oyun duydum desem yalan olur. Senden gayrı yare boyun eğdim desem yalan olur."

Kıymetli dinleyicilerimiz, zaman tünelinde biraz daha geriye gittik ve 1983 yılında Beni Hatırla isminde yayınlanan bir Samime Sanay albümünden Aydın Tekindor'un Yaven şarkısını dinledik. Eski bir şarkıyı söyler denizler, uyuyan mehtapta dinler misiniz? Evet, birlikteliğimize nihayet şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi ise Avni Anıl Hoca'nın unutulmaz bir eseri var sırada. Güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait şarkıda Ahmet Özhan bizlerle. Biraz kül, biraz duman, o benim işte. Kerem misali yanan, o benim işte.

Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Hasan Eylen'i konuk ettik. Sanatçı Necip Gülses'in güftesi Hüsamettin Olgun'a ait Nihavend eserini seslendirdi Nazgül'ü. Dinlediğimiz bu eser Hasan Bey'in 2015 yılında yayınlanan Bir Gurbet Öyküsü isimli albümünde yer alıyordu. Sevgili dostlarımız, birlikteliğimiz Nihavend Sevilen Bir Bilge Özgen bestesiyle devam ediyor. Güftesi Ayten Baykal'a ait olan şarkıyı Seçil Heper yorumuyla sunacağız. Sanatçının seçme şarkılarından yayınlanan 2006 tarihli En İyileriyle Seçil Heper albümünde yer alan kaydı paylaşacağız sizlerle. Sevginin çiçekleri katmer katmer açılır, gönülde bir gül olur.

Yaşar Özel bizlerle birlikteydi. Marmara incisi Ey Şirin Diyar, yıllarca gönlümde yaşattığım yer diye seslendi sanatçı bizlere. Bir Avni Anıl bestesiyle güftesi Hasan Lami Güra'ya ait Niyavend şarkıda Mudanya'ya bir selam gönderelim efendim. Mudanya güzeli zeytin gözlü yar diye geçiyordu dizelerde. Biz de Mudanya'daki dinleyicilerimize sevgilerimizi yollayalım bir kez daha bu güzel şarkı vesilesiyle. Ve yayınımıza 90'lı yıllardan unutulmaz bir sesle devam edelim. Ayşegül Durukan bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 1991 yılında yayınlanan Gitti de Gelmeyiverdi isimli albümünden bir esere kulak vereceğiz. Sözlerini Nadide Buluç'un kaleme aldığı Niyavend şarkı bir Erol Ünal Karabıyık bestesi. Gülmek yaraşır sana, gönlümde açsın güller.

da eserlerle devam edecek. Yine bir Avni Anıl eseri dinleyeceğiz. Güftesi Ülkü Aker'e ait Rast makamındaki şarkıyı Serap Mutlu Akbulut hocamızın o güzel icrasıyla sunmak istiyoruz sizlere. Bir göz aşinalığı var aramızda. Sanki seninle 40 yıllık dost gibiyiz ikimiz.

Mahur makamındaki bu çok sevilen türküyü Gönül Yazar'dan dinledik. Efendim, programımıza yine rast makamında bir şarkıyla devam edeceğiz. Beste ve güftesi Baki Duyarlar'a ait olan eseri Müzeyyen Senar'dan dinleyeceğiz. Ben küskünüm feleğe, düştüm bitmez çileye.

Hüseyin Senar'ın ardından yine çok özlediğimiz bir ses, Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Ela Altın'a kulak verdik. Rast makamında bir dramalı Hasan Hasgüler şarkısı seslendirdi değerli sanatçımız. Evet efendim, yine geçmişe özlemle çok kıymetli bir sanatçının sesini dinleyeceğiz. Şimdi Nesrin Sipahi'ye kulak vereceğiz ki geçtiğimiz günlerde kendisi de bir çalışma yayınladı, bir düet yayınladı. Ancak biz yine nostaljik şarkılarla onun sesine kulak veriyoruz bugün. İrfan Özbakır'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Rast makamındaki şarkısıyla dinliyoruz kendisini. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım.

Umut dolu bir Necdet Tokatlıoğlu bestesi dinledik. Bu güzel dizeler İlkan San imzalıydı. Vedat Çetinkaya'nın sesinden dinledik bu güzel şarkıyı efendim. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular. Eksilmesin yüzünden o tebessüm, o bahar dedi sanatçımız. Yüzümüzden gülücükler eksik olmasın. Şarkılarla bu gülücükleri taçlandıralım. Ve yine bir dramalı Hasan Hasküler şarkısında değerli sanatçı Ayşegül Durukan'a kulak verelim. Bahar gelir, bülbül öter diyor sanatçımız.

Değerli bestekar dramalı Hasan Hasküler rast makamında birçok esere imza atmış. İşte Hamiye Turan'dan dinlediğimiz bu sevilen şarkı da o eserlerden biriydi. Efendim programımızın bu bölümüne ise Hicaz makamında şarkılarla devam ediyoruz. İlk olarak yine maziden çok sevdiğimiz bir ses Muazzez Abacı'ya kulak veriyoruz. Malatyalı Fahri Kayahan'ın eserini seslendiriyor sanatçımız. Ayrılık ateşten bir ok, nazlı yardan hiç haber yok.

0: TRT Name.
1: Sana bir buğse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bildin? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedin ki.

Güftesi Hikmet Münir Evcioğlu'na ait Hicaz makamındaki bir Saadettin Öktenay bestesini Yaşar Özel'den dinledik. Sana bir buse vermedim diye nasıl kızarsın istemedin ki? Evet kıymetli dinleyenlerimiz, yayınımız Hicaz makamında şarkılarla devam ediyor. Ancak biliyorsunuz her programımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde yine çok önemli bir paylaşımımız var. Fars şair ve İslam alimi 12. yüzyılda yaşamış olan Sadi Şirazi'nin bir sözüyle sizlere seslenmek istiyoruz. Sadi Şirazi'ye her zaman mutlu olabilmendeki sır nedir diye sormuşlar. Şöyle cevap vermiş: kalıcı olmayan şeye gönül bağlamam. Yarın bir sırdır, onun için endişelenmem. Dün bir hatıradır, hasretini çekmem. Bugün ise bir hediyedir, kıymetini bilirim, demiş. Evet, yaşadığımız her anın Allah'ın bir lütfu olduğunun ve ne kadar değerli olduğunun farkına varabilmek belki de insanoğlunun en önemli farkındalıklarından olsa gerek. Biz de işte bu bilinçle bize sunulan bu hediyenin kıymetini bilelim, ruhumuzu, kalbimizi kötülüklerden arındırarak mutlulukla yaşayalım her günü, her dakikayı. Çünkü geçen zamanın ne yazık ki telafisi yok. Evet, şimdi birbirinden güzel şarkılarla gelin müzik yolculuğumuz yine devam etsin. Anda kalalım, anı şarkılarla yaşayalım efendim. Şimdi Hicaz makamında Bekirov'un çok sevilen bir bestesine kulak veriyoruz. Değerli sanatçı Nalan Altınörs'ün albümünde seslendirmiş olduğu bir eser. Değdi saçlarıma bahar gülleri, nazende sevgilim yadıma düştün. Sevenin bahtına bir güzel düşer, sen de tek sevgilim yadıma düştün.

Ayşe Tunalı Hicaz makamında bu çok sevilen türküyle seslendi bizlere. Efendim, yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken şimdi zaman tünelinde biraz daha günümüze yaklaşıyoruz ve Hasan Eyle'nin yayınlamış olduğu albümünden bir Özdemir Hafızoğlu bestesi dinliyoruz. Hicaz makamındaki eserin sözleri ise İsmail Hakkı Altıntaş imzalı. Aşk ne zaman kalbe girer bilinmez. Yer etti mi istesen de silinmez.

Seven kalplerin fütursuzca aşkını haykırdığı bir şarkı olsa gerek dinlediğimiz bu sevilen Selahattin İnal bestesi. Evet, güftesi Ali Orhan Arıkan'a ait Hicaz şarkıyı Erol Armutlu yorumuyla sunduk. Çerkez Kızı. Bu güzel şarkının ardından yayınımızın ne yazık ki sonuna geldiğimizi belirtmek istiyoruz. Ve efendim değerli sanatçımız Serap Kuzey ile sizlere veda etmeden önce teknik öğretmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden görüşmek dileğiyle sevgiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Serap Kuzey, çok sevilen Hicaz bir türküyle sizlerle. Hoşça kalın, mutlu kalın.